Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

0: düşkünlük dünyada maalesef her şeyin bir bedeli var. Bizi yıkan, bizi yakan o sözlerin hesabı bende mahşere kadar. Unutma zalim, gelecek yılların da geçmişinde birer birer alacağı var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Yarım kalan aşkımızın, onun da bir bu alemde bedeli var.
1: Var, var, bedeli var. Bedeli var.
0: Her şeyin bir bedeli var.
2: Radyo Doğu Bayazıt. Bayazıt.

gitme dur demiştim. Geceler sabah olmuyor. Hayalin unutmuyor bedenimi. Sensiz zehir geceler. Her sokağa çıkışımda ve her köşe başımda. Gecelerin rüyalarında, hayalimde, bedenimdesin gülüm. Bana yaşadığım her şeyi öğretsin ya.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor. Ve kara gümrü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz, yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gele kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı bakları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın be kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp

0: gün yürüyüş yap, sağlıklı kal.
1: Hayata katılarak mutlu olmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
2: Kilomu korumak için her gün yürüyüş yapıyorum.
3: Kronik hastalıklardan korunmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
4: Genç kalmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
5: Rahatlıkla doğum yapmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
6: Sağlıklı büyümek için her gün yürüyüş yapıyorum.
0: Siz de bir başlangıç yapın, sağlığa adım atın. Gönüllere dokunan türküler.

0: Daha fazlası için Radyo Doğu Beyazıt'ı dinlemeye devam edin.
1: Yerde yerde gezersin dedi, çimenleri ezersin. Gezi türlü çiçek var, hangisine benzersin?

0: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
1: Kendimi bildim bileli fazla kilolarım var. Ancak son zamanlarda daha sık susayıp acıkır oldum. İnanır mısınız, bir o kadar da halsizim. Eşim de kaygılanıyor tabii. Gözün dönüyor, çok iyi piçiyorsun, hiç hareket etmiyorsun diyor. Gözün dönüyor demişken bulanık da görür oldum her yeri. Bir de çok sık tuvalete gidiyorum. Uykularım zehir oldu bu yüzden.
2: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, daha çok erişkinlerde görülen, fazla kilonun ve hareketsizliğin önemli rol oynadığı bir hastalıktır. Genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar ve yaşlanmayla sıklığı artar. Diyabette tanı konması gecikirse, kalp hastalıkları başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Siz de diyabet olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, vakit kaybetmeden bir hekime başvurun.
3: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
4: Bu mu?

gentlemen.

0: herkes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler.
1: Yeme.
0: Kuru fasulyeler, pilavlar.
1: Sakın.
0: Şifa niyetine çorbalar.
1: Yeme.
0: Sağında yumurtalar.
1: Yasak.
0: Nar gibi kızarmış tavuklar.
1: Yeme.
0: Derya kuzusu balıklar.
1: Sakın.
0: Envai çeşit peynirler.
1: Yeme.
0: Çıtır çıtır ekmekler.
1: Yasak.
0: Taze sebzeler, meyveler.
1: Yeme.
0: Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
2: Gördünüz değil ama kararın değil. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
3: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Önündeki çizgileri görüyor musun?
2: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü?
4: İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
3: Hadi ya.
4: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
3: Oğlum emin misin, bak ezilmeyelim şimdi.
4: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
5: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
1: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik.
3: Kurusa fidanım, güllerim solsa, gönlümde solmayan gülümsün benim. Yaprakların gazel olsa dökülse, daha taze fidan dalımsın benim. Ağarsa saçların, belin bükülse, birer birer hep dişlerin dökülse, kurusa vücudun, kanın çekilse, yine şu gönlümün yarisin benim. Bülbülün gül için zarı misali, Kerem'in bağrının narı misali, inler garip gönlüm arı misali, tadına doyulmaz balımsın benim.

0: Nihat'ı yakalamıştır. Neşet Ertaş ümmidir. Ertaş, Anadolu abdallarının en büyük temsilcisidir. Abdallar, kendilerine has yaşantılarıyla günümüzde de Türk kültür hayatı içerisindeki işlevlerini devam ettirmektedirler. İster bir tasavvuf zümresi olarak görülsün, ister bir geleneğin temsilcileri olarak değerlendirilsin, abdalların Türk kültürüne yaptığı katkılar göz ardı edilemez. Abdallar, dili kullanmadaki yetenekleri, icra ettikleri eserlerindeki doğu bilgeliğine has derinlik ve müzikal kabiliyetleriyle dünden bugüne kültürün ve geleneğin önemli taşıyıcılarıdır. Bir yaratmış Allah tüm insanları. Ayrılık fesadın sözünden olur. Ayrı görme gel şu insanoğlunu. Her niyet kişinin özünden olur. Güneşi bir kuvvet karartır mı hiç? Allah sevmediğini yaratır mı hiç? İnsan olan insan darıltır mı hiç? Haksızlık haksızın yüzünden olur. İnsana aşığım, hak özümdedir. Garibim özümde, hem sözümdedir. Ruhunun aynısı bak, yüzündedir. Hakikat insanın gözünden olur. Ertaş sanatı, kişiliği, dili, şivesiyle tepeden tırnağa yerel ve mahalli olmasına rağmen evrensel değerlerin sesidir. Temsilcisi olduğu büyük ve köklü geleneği kendine has bir dil ve üslupla yenileyerek günümüze taşımasındaki olağanüstü başarısı onu önce ulusal sonra uluslararası bir şöhrete taşımıştır. Neşet Ertaş'ın sanatı ve eserleri halk müziği kültürü açısından da incelenmiştir. Her türlü ezgiyi büyük bir ustalıkla icra eden sanatçı, daha çok bozlak olarak adlandırılan bir tür uzun havayla ünlenmiştir. Dünya müzik tarihinde önemli bir yeri bulunan Anadolu Türk müzik kültürü, nitelik ve nicelik bakımından abdallıkla birlikte zenginliğine zenginlik katmıştır. Neşet Ertaş, gölgede kalanın gölgesi olmaz diyerek güneşe çıkmış, hamlıktan kurtulmak için yanmayı tercih etmiştir. Kendinden sonraki kuşaklara, kendinden önce söylenenleri yeni bir nefesle aktarmıştır. Hem sanatındaki kalite, hem de yaşantısındaki sadelik ve mütevazılıkla gönüllere taht kuran Ertaş, 25 Eylül 2012'de gerçek yurduna yürümüştür. Bir anadan dünyaya gelen yolcu, görünce dünyaya gönül verdin mi? Kimi büyük, kimi böcek, kimi kul. Merak edip hiçbirini sordun mu? Bunlar neden? Nedenini sordun mu? İnsan ölür ama ruhu ölmez. Garip bülbül gibi feryat ederiz. Cehalet elinde küskün kederiz. Hep yolcuyuz, böyle geldik, böyle gideriz. Dünya senin vatanın mı, yurdun mu?
1: İlçe Müftülüğü'nün hazırlayıp sunduğu Cuma'nın Bereketi her hafta farklı konu ve konuklarıyla sizlerle.
2: Mekke'nin güzergahında yavruları olan bir hayvana denk geliyor. O hayvan rahatsız olmasın, korkmasın, endişe etmesin, kaçmasın diye ordunun yürüyüş güzergahını değiştiriyor.
3: Kıymetli dinleyicilerimiz, ilçe müftülüğü olarak hazırladığımız Cuma'nın Bereketi programına hepiniz hoş geldiniz.
4: Veşkurû li ve la tekfurû. Bana şükrediniz ve beni inkar etmeyiniz, nankörlük yapmayınız. İşte Hazreti Peygamber diyor ki Yüce Allah insanın şekil ve şablona bakmaz. Renklerine bakmaz, siyahtır, beyazdır, kısa boylu, uzun boylu, zayıf, işte şişman, buna bakmaz.
3: Bugün çok önemli bir konuyu, dinimizin üzerinde hassasiyetle durduğu bir meseleyi ele alacağız inşallah.
5: Bir Müslümanın Allah'la buluşması aracılarla olmaz. Aracı olması da gerek yok. Yani bir insan direkt Allah'la görüşebilir.
4: Hazreti Fatma dışında Hazreti Peygamber hayattayken tüm çocukları vefat etmişti. Bu Hazreti Peygamber o mübarek elleriyle

0: çocuklarını teker teker bizzat onları mezara bırakmıştı.
1: Allah-u Teala kendi hakkından vazgeçer ama kul hakkından vazgeçmiyor.
2: Cumanın bereketi her cuma.

Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Ben Deniz Uday Dönder. Doğu Bayazıt İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan Cuma'nın Bereketi programına hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenler, bir sabah kuş sesleri olmadan uyansaydık, bir gün toprağın ürün vermediğini, suların kuruduğunu, ağaçların gölge sunmadığını görseydik, acaba hayatımız nasıl olurdu? İşte bugün Kur'an-ı Kerim'in bize emanet olarak verdiği çok önemli bir konuyu konuşacağız. İnsanın tabiata karşı sorumluluğu. Kıymetli dinleyenler, Yüce Allah gökleri, yeri, dağları, nehirleri, ağaçları ve bütün canlıları belirli bir ölçüyle yaratmıştır. İnsan ise bu muhteşem düzenin sahibi değil, emanetçisidir. Evet, sahibi değil, emanetçisidir. Kur'an'da insan yeryüzünün halifesi olarak tanıtılır. Bu ifade yeryüzünü imar etmeyi, korumayı ve Allah'ın yarattığı dengeyi bozmamayı bize bir görev, sorumluluk olarak yüklemiştir Cenab-ı Allah. Ama ne yazık ki bugün çevre kirliliği, israf, orman yangınları, su kaynaklarının tükenmesi ve iklim değişikliği gibi pek çok sorunla karşı karşıyayız. Bu meseleler sadece çevresel bir sorun değil, aynı zamanda dini ve bir ahlaki bir sorumluluk meselesidir. Peki bir Müslümanın çevreye bakışı nasıl olmalıdır? Tabiatı korumak ibadet sayılır mı? İsraf ile çevre bilinci arasında nasıl bir

0: ilişki vardır? İşte bugün bu soruları Doğu Bayazıt ilçe müftümüz İsa Demir Kaynak hocamıza yönelteceğiz inşallah. Kıymetli hocamız uzun bir zamandır bizimle birlikte değildi. Bu hafta bizimle birlikte. Kıymetli hocamızla insanın tabiata karşı sorumluluğunu inşallah birlikte işleyeceğiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz hocam. Uzun zaman oldu. Radyodan evet, biraz uzak bir atmosferdeydik. Evet, bugün bu vesileyle Radyo Doğu Beyaz'ın dinleyicileriyle bir arada olmuş olmanın bahtiyarlığını, güzelliğini yaşıyoruz.
0: Eyvallah hocam. Tekrar hoş geldiniz dinleyicilerimiz.
1: Teşekkür
0: hocam,
1: ederiz.
0: Gözlerimi, kulaklarımı diyelim sizleri arıyorlar. Sizlerin sesinizi arıyorlar. Kıymetli hocam bugün insanın tabiata karşı sorumluluğunu işleyelim dedik. Bu konuyu ele alalım. Önemli bir konu. İslam'a göre hocam insanın yeryüzündeki halifelik görevinden başlamak istiyorum hocam. Cenab-ı Allah insana bir halifelik görevi vermiş. Yeryüzünün halifesi olarak insana tanıtmış hocam. Bu halifelik görevi ne anlama gelmektedir hocam? Buradan başlayalım hocam. Buyurun hocam. Söz sizin.
1: Evet. Bismillah. Hamdülillah. Ve salaten ve selamen ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli hocam, güzel bir konuyu seçtiniz. Mevsim olarak insanlığın en çok doğayla temas kurduğu, denizle, doğayla, evrenle, gezegenle temas halinde olduğu, gerek hayatı açısından işte çiftçilerimiz, tatil yapanlarımız yine doğayla, denizle, dağla, kırla bir aradadırlar. Böyle bir mevsimde böyle bir konuyu seçmiş olmanız çok çok yerinde olmuştur, anlamlı olmuştur. Tabii geniş bir konu. Aslında çoğu zamanda biz insanların ihmal ettiği bir konu, belki de unuttuğu bir konu, gerektiği bir bakış açısıyla mülahaza edemediğimiz bir konu. Çünkü biz doğanın içindeyiz, doğayla iç içeyiz, doğayla beraberiz, doğayla kalkıp doğayla yatıyoruz. Aslında bizim bütün çevremiz doğadır, tabiattır, evrendir, dünya gezegenidir. Bizler bir yandan dünya gezegeninin içindeyken bir diğer yandan da dünya gezegenini yönetiyoruz. Dolayısıyla bu konu çok geniş kapsamlı bir konudur. Şimdi şunu dinleyicilerimizle bir paylaşmak istiyorum. Dünyada sorumluluk duygusu verilen tek varlık insandır. Ahlakçıların değerlendirmesine göre dünyada, evrende, dünya gezegeninde en fazla sorumluluk duygusunu taşıyan, hatta sorumluluk duygusu verilen tek varlık insanoğludur. Ve insanoğlunun sahip olduğu yegane bazı meziyetler vardır. Bunlar akıl, irade, inanç ve inancın gereği olan bir takım değerler, ilkeler. Dolayısıyla biz inanan insanlar olarak şunu bilmemiz gerekiyor, şuna inanmamız gerekiyor. Biz bu dünyada misafiriz, bu dünyada yolcuyuz, bu dünyanın yerlisi değiliz, bu dünyanın yabancısıyız. Belli bir süre bu dünyada bir vize süremiz vardır. Bu vize süremiz bittikten sonra bu dünyada bizler çıkartılacağız, gönderileceğiz. Belki asli mekanımız olan, ebedi mekanımız olan bir yere gönderileceğiz. Dolayısıyla inanan her Müslüman sahip olduğu bütün nimetlerin bir şükür, bir sorumluluk olduğunu bilinciyle hareket etmesi lazım. Çünkü her bir nimet bir sorumluluktur. Her bir nimet karşısında bir şükür istiyor, bir sorumluluk istiyor. O nimete karşı takınmamız gereken bir tavrın, bir sorumluluğun olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla mesela Tekasür suresinin ilgili ayetinde ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Sonra, daha sonra, yani işin sonunda, işin nihayetinde, o gün, o mahşer gününde nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Herkes sahip olduğu her bir meziyetin, maddi, manevi, ruhi, bedeni, her bir nimetin hesabını verecektir. Acaba o nimete karşı olan

olan sorumluluğunu gereği gibi yerine getirdi mi diye. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hem yeryüzünün halifesi bağlamında hem de sahip olduğu nimetler bakımında ciddi anlamda bir sorumluluğumuzun olduğu, çevre, doğa, tabiat, bizim dışımızdaki bütün varlıklar bizim için direkt veya dolaylı hizmet eden nimetlerdir. Dolayısıyla hepsi bizim sorumluluk alanımızdadır. Bizim onlara karşı bir sorumluluğumuz söz konusudur. O nimetlere karşı bir şükür borcumuz söz konusudur. Mesela yine bu hesabın sorulacağıyla ilgili İkra kitabeke kefe bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Kıyamet gününde herkesin dosyası, ilgili dosyası, yani yaptıklarımızın amel defteri diye halk arasında ifade edilen, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yani her insanın sicil arşivi, işte iyilerin, illiyin, fuccarların, kötülerin de sicin adıyla adılan ilgili arşivde, arşiv divanında yer alıyor. Bu insanın sicil arşivi insanın eline verilir ve der ki insana ikra kitabek, kendi dosyanı, şahsi dosyanı, sicil dosyanı oku. Kefe bi nefsikel yevme, bugün nefsin bile bir hakim, bir hesap soran olarak sana yeter yani. Dolayısıyla bizler bu mevzuyu değerlendirirken iki kavramı bir araya getirmemiz lazım. Birincisi emanet kavramı, ikincisi hilafet kavramı. Emanet kavramı Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen, ele alınan, dikkatimizi çektiği, dağlarından tutun denizine, suyuna kadar, meyvesinden sebzesinden tutun yeryüzünün, yer altının, gökyüzünün zenginliklerine kadar, sahip olduğumuz bütün ayetler, bu sahip olduğumuz nimetlere dikkatimizi çekiyor. Maldan evlada, komşudan akla, ilimden iradeye, akıldan zekaya, sahip olduğumuz bütün değerler bize emanet olduğunu Cenab-ı Hak o bilinci bütün ayetlerinde vurguluyor. İnananlar şunu hep hatırında tutması gerekiyor. Bütün evren bize emanettir. Biz de aslında kendimize emanetiz. Mesela bedenimiz bize emanet, aklımız emanet, vücudumuz emanet, ömrümüz emanet, ruhumuz emanet, aklımız emanet ve bütün evren bize emanet. Aslında insanlık alemi de biz bize emanetiz inancımızda. Yani herkes herkesi kollayan, koruyan, muhafaza eden, hukukunu muhafaza eden, herkese güven duygusu vermek zorunda olan bir evrendeyiz, bir sorumluluk içerisindeyiz. Dolayısıyla bütün nimetlere bir emanet gözüyle bakmamız gerektiğini Kur'an-ı Kerim vurguluyor. Çünkü niye? Bu dünyadaki sürgünümüz, bu dünyadaki ömrümüz, zamanımız, varlığımız, sahip olduğumuz her şey emanettir, geçicidir. Çünkü biz buranın yerlileri değiliz. Biz burada misafiriz, geçici bir süreyle. Belki 60 yıl, belki 70 yıl, belki 100 yıl gibi bir süreyle böyle bir doğanın, böyle bir zenginliğin, varlığın içerisinde var olmuş oluyoruz. Ve bize verilen misyon da hilafet misyonudur. Biz Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde Allah'ın adına hareket eden, Allah'ın yetkilendirdiği, aslında çok yüksek yetkileri olan bir varlığız. Halife dediğimiz şey bu. Çünkü yeryüzünde gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz bütün varlıklar, bütün nesneler hepsi direkt veya dolaylı insanoğluna hizmet ediyordur. Yani sizler evrende, varlıkta size direkt veya dolaylı hizmet etmeyen bir varlığı göremezsiniz. Bütün varlık, bütün evren hepsi insan için vardır. Her insan, güneş benim için doğuyor, yağmur benim için yağıyor, şu akan Murat Nehri benim için akıyor, efendim şu dikilen Ağrı Dağı benim için

0: dikilmiştir diyebilir. Çünkü Cenab-ı Hak bütün bunları bize direkt veya dolaylı hizmet etmek için yaratmıştır. Dolayısıyla bize de bir irade vermiştir. Yeryüzü yönetimi aslında insanoğlundadır. İnsanoğlu iyiliklerin veya kötülüklerin, iyi eylemler veya kötü eylemleri niyetiyle, eylemiyle ortaya koyar. Cenab-ı Hak da bunu ya onaylar veya onaylamaz. Aslında insanoğlu dua eder, sözlü duayla veya eylemsel duasıyla, ama en büyük etki eylem duasıdır. Eylemiyle dua eder, Cenab-ı Hak da onun eylem duasını kabul eder. Bu kötüler için de geçerlidir, iyiler için de geçerlidir. Nihayetinde yeryüzünde her insan veya her topluluk yapmak istediği iyilik eylemini gerçekleştiriyor ve büyük oranda Cenab-ı Hak kendisini muvaffak ediyor, o eylem duasına onay veriyor. Ama aynen bunun gibi yeryüzündeki her kötü insan veya yeryüzündeki her kötü topluluk da istediği kötü eylemi gerçekleştiriyor. Bununla aslında bir duada bulunuyor. Yani bir kötülüğün bir yerde yaşanması için bir eylem duasında bulunuyor. Cenab-ı Allah da onun o eylem duasını bazen onaylıyor, bazen reddediyor. Ve yeryüzündeki bütün kötülükler, bütün iyilikler bu şekilde meydana geliyor. Aslında yeryüzü yönetimi insana bırakılmıştır büyük oranda. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeryüzünün neresinde, hangi bölgesinde olursa olsun, bir yerde bir iyilik, bir güzellik kamuya, insana, topluma, evrene, dünya, ahiret adına fayda olacak bir şey varsa insanoğlunun eseridir.
1: Evet.
0: Ama bunun tam tersi, dünyanın neresinde olursa olsun bir yerde zulüm, mağduriyet, yoksulluk, fakirlik, gözyaşı, kan, savaş varsa bu da yine insanoğlunun eseridir. Çünkü yeryüzünün idaresi Cenab-ı Allah büyük oranda insana bırakmıştır. Yeryüzünün imarını, inşasını, bu yeryüzü gezegeni acaba gerçekten bir huzurun, güvenin yeri mi olacak? Veyahut da zulmün, güvensizliğin, sefaletin yeri mi olacak? Buna aslında ilk etapta belli bir ölçüde ama büyük bir ölçüde bu yetki insanoğluna verilmiştir. Halifelik dediğimiz olay bu. Dolayısıyla insanoğlu hem toplumsal anlamda hem bireysel anlamda kendi iradesini küçük görmemesi gerekiyor. Biz her ne kadar kelamcılar Cenab-ı Hakk'ın iradesinden bahsederken, insanın iradesinden bahsederken, Allah'ın iradesi için külli irade, insanların iradesi için cüz'i irade ifadesi kullanılıyorsa da, Allah'ın küllü ve geniş kapsamlı, sınırsız olan o iradesine karşı cüz'i irade ifadesi kullanılıyor. Aslında insanoğlunun iradesi isim olarak, kavram olarak, terim olarak cüz'i, yani işte küçük parçacık irade gibi ifade ediliyorsa da bu irade basit bir irade değildir. Bütün dünyayı kuşatacak kadar güçlü bir iradedir. Dünya tarihine baktığımız zaman işte asr-ı saadettir. Teknolojide, bilimde, huzurda, güvende çok iyi yönetilen tarihteki milletlerimiz vardır. Yani bir Endülüs tarihine gittiğimiz zaman veya Osmanlı tarihine gittiğimiz zaman, yakın tarihlerden bahsediyorum, toplumun erdemli bir toplum olduğunu veya Endülüs'e gittiğimiz zaman bilimin, ilmin bütün dünyaya Endülüs'ten yayılan bir toplum olduğunu. Yani dolayısıyla bugün her şeye rağmen yeryüzünde iyilikler de vardır. Kötülükler çok fazla hakim olsa bile, çok fazla görünür olsa bile. Ama bütün bunlar bu halifelik sorumluluğunu, o iradeyi hangi yönde kullandığımızla alakalı bir mevzudur. Eğer gerçekten bizler hayır eylemiyle iyiliğe giden, toplumun dünya ahiret faydasına olacak işleri yaparak eylemsel duamızı hayırda yaparsak, o zaman Cenab-ı Hak da yardım ediyor, onaylıyor. Dolayısıyla bu anlamda yeryüzünün idaresi insanoğluna bırakılmıştır. Bunu küçümsememiz gerekiyor ve bu iradenin iyiliği dünyaya yansıması da eylemle oluyor. Yani bizler bazı şeyleri konuşmakla, anlatmakla, bahsetmekle onlar oluşmuyor. Eylemsel anlamda onun oluşmasını sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla iman aynı zamanda bir aksiyondur, bir sorumluluktur, bir mücadele hareketidir, nefse karşı, arzulara karşı ve bir eylem hareketidir iman. Çünkü imanımız bize sorumluluklar yüklüyor. Yeryüzünün imarı gibi bir sorumluluk yüklüyor. Dolayısıyla bu emanet ve hilafet, yani yeryüzünün emanetçisi ve yeryüzünün halifesi, tek yetkili, etkili ve sorumlusu olarak insanoğlu bu sahip olduğumuz bütün nimetleri, bütün doğayı ganimet olarak görmemesi gerekiyor. Şükür gerektiren ilahi bir lütuf olarak görmesi gerekiyor. Yani gördüğümüz bir otu, bir yoncayı, bir denizi, bir dağı, bir ovayı, bir akarsuyu, bu gözle, bu Allah'ın bize bahşettiği bir nimettir gözüyle bakarsak, o zaman sorumluluk duygumuz harekete geçecektir. Ve bizler o sahip olduğumuz, içinde olduğumuz o nimetleri ganimet olarak değil, şükür gerektiren, sorumluluk gerektiren bir ilahi lütuf olduğunun ufkunu yakalamış olacağız.
1: Eyvallah hocam. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'de tabiat ve çevre hakkında belli ifadeler var hocam. Bu ifadeler hangi temel ilkeler doğrultusunda yer almaktadır hocam? Bunları da merak ediyoruz. Bunları nasıl değerlendirebiliriz hocam? Bu insanın tabiata karşı sorumluluğunu Kur'an çerçevesinde nasıl bakabiliriz hocam?
0: Ya tabii Kur'an-ı Kerim'in doğayla, tabiatla ilgili ayetleri büyük orandadır. Mekke'de inen surelerde, Mekke'de inen ayetlerde olsun, Medine'de olan ayetlerde olsun. Çünkü Cenab-ı Hak hep dikkatimizi aslında evrene, doğaya, tabiata çeviriyor mesela. Evren dediğimiz böyle aklımıza sadece toprak, tarım falan gelmesin. İnsanın dışındaki, hatta insan da evrenin bir parçasıdır. Yani biz bir yandan bu evrenin yetkilisiyiz, sorumlusuyuz, halifesiyiz. Allah adına, Allah'ın vermiş olduğu yetkiyi kullanarak bu dünyada tasarruf ediyoruz. Bir yandan da bu evrenin de bir parçasıyız. Yani evren, bu ekosistem, yüz binlerce alemlerden, varlıklardan, parçalardan oluşmaktadır. Biz de o evrenin bir parçasıyız. Ama en etkili, tek yetkili, iradesi olan, Allah adına hareket eden, sorumluluğu olan, aklı olan, bilinci olan, ilmi olan bir varlığız. Dolayısıyla mesela Cenab-ı Allah'ın zat-ı sıfatları var, subut-i sıfatları var. Subut-i sıfatlar, yani Allah'ta olup da Allah'ın çok bir parçasında bize verdiği sıfatlar vardır. İşte bu ilim bunlardan birisidir. Yani bu sahip olduğumuz akıl, ilim, zeka, marifet, farklı farklı kavramlarla ifade edeceğimiz onlarca insana özgü olan o meziyet Allah'ın kendisinde var olan, külli onda bulunan ama ufak bir parçasını bize vermiş. Çünkü yeryüzünü bu kadar ekosistemi içerisinde tek bir varlık idare edecek, yönetecektir. O da herhalde meziyetli olacak ki yönetsin yani. Her zaman yönetici, yönetilenlerin bir üstünde olması gerekiyor. Bilgisiyle, yetkisiyle, gücüyle, iradesiyle yani. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman aslında tabiata, doğaya, çevreye, evreye çok dikkat çeken ayetler vardır. Ve direkt dikkatimize sunuluyor. İşte mesela deveye bakmaz mısın diyor. Akan sulara bakmaz mısın diyor. Mülk suresinin son ayeti. De ki bana diyor, yeryüzünün suyu çekilirse kim size getirecek mesela? Yani bunun kaynağının Allah olduğunu, Allah'ın dışında birilerinin bunu getirme gücünün olmadığını, yani yeryüzündeki topraktan çıkan o su eğer size küserse, darılırsa, nazlanırsa, yerin biraz dibine çekilirse, ki bugünlerde çekildi, eskiden 10 metreden çıkan su o bölgelerde 60 metreye gitmiş, 60 metrede çıkan 100 metreye gitmiş yani. Bu şudur, bu su

0: bu doğa bize küstü. Biraz mesafe açtı. Yani nasıl insanlar birbirlerine biraz kırılınca ne yapıyor? Sırtını dönüyor. Mesafe açıyor. Birkaç adım uzaklaşıyor. Doğa da canlıdır aslında. Doğa da küstüğü zaman mesafe koyuyor. Nazlanıyor işte. Bugünkü dünyaya baktığımız zaman su biraz küsmüştür yani. Mesafe açmıştır bizimle. Nasıl? Biraz daha yerin dibine doğru gitmiştir. Çünkü biz suyla, doğayla, taşla, ırmakla, denizle, otla, bitkiyle, ağaçla iyi bir iletişim kurmadık. Bir emanet gözüyle bakmadık. Yani bir nimet gözüyle değil, bir ganimet gözüyle baktık. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bütün bu doğanın, ekosistemin bütün büyük küçük parçalarda işaret ediyorum. Açıkça mesela اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشٍ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. Dikkatimizi bu evrene çeviriyor, bu doğaya çeviriyor. Diyor ki Cenab-ı Allah o ki yeryüzünü size bir yatak gibi yapmıştır. Gökyüzünü sizi koruyan, kollayan, efendim himaye eden, güneşiyle, soğuğuyla, sıcağıyla, gölgesiyle himaye eden bir bina yapmıştır. Yani adeta içinde bulunduğumuz evren bir saraya benziyor. İşte yeryüzü, toprak bizim için bir yatak, gökyüzü de bir bina. Bu enzele mine semai ma'en, gökten diyor sizin için su indirdi. Fa'ahraca bihi mine semerati, bunun sonucunda o suyla, gökten gelen o ilahi rahmetle meyveler, bitkiler sizlere çıkarttı. Rizkan lekum, rizik olarak, nimet olarak, lütuf olarak. Madem bu kadar, yani bu evrenin inşasından tutun idamesine kadar, yani iaşe ve idame, Cenab-ı Allah üstlenmiştir bu dünyadaki evrendeki bütün rızkı. Hem bu evrenin inşa edilmesi, yaratılması, donatılması, hem de ibatesi, yani devam etmesini Allah üstlenmiştir. Odur bunları yapan. Böyle bir gezegenin nimetlerle donatılmış bir gezegende bizi muhafaza eden odur. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا. O zaman madem böyleyse, yaratan O, donatan O, himaye eden O, kollayan O, bütün rızkınızı üstlenen o zaman Allah'a ortak koşmayın. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bilerek bunu yapmayın diyor. Yine denizlerden, sulardan bahsederken mesela وَهُوَ الَّذِي سَخَرَ لَكُمُ الْبَحْرَ, denizi size musahhar eden, size hizmetkar eden, işte taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi size musahhar eden, hizmet size veren de Cenab-ı Allah'tır. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görmüyor musunuz diyor mesela. Buraya dikkatimizi çekiyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın lütfuna nail olmanız ve şükretmeniz içindir. Yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bütün doğayla ilgili ayetlerine baktığımızda üç şeye vurgu vardır. Bir, bunlar size emanet. İki, sizler yeryüzünün halifesisiniz. Sorumluluğunuz vardır, yetkiniz vardır. Üçüncüsü de Cenab-ı Hak bir şükür istiyor. O şükür de işte o sahip olduğumuz o nimetleri, o kaynakları hem sahibini unutmadan, hem Cenab-ı Hakk'ın bir emaneti, bir lütfu, bir nimeti olduğunu, hem de buna karşı sorumluluğumuzu yerine getirerek, mesela israf etmeden, ihtiyacımız kadar, gelecekteki nesilleri de, gelecekteki insanları da düşünerek. Çünkü bizler dedik ya, misafiriz, yolcuyuz bu dünyada. Geçici bir süreyle buraya geldik. Buranın yerlileri değiliz bizler. Yani dolayısıyla bu nimet, bu güneş, bu doğa, bu evren, bu varlık, bu su, bu deniz kıyamete kadar var olmuş nimet, insanlık için yaratılmıştır. Sadece efendim şu yüzyılları içerisine yaratılmış insanlar için değil. Bizden sonra neslimizi sürdürecek insanların payı da burada var. Hatta sadece o insanların değil, işte hayvanların. 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra yaşayacak hayvanların da burada hakkı vardır. Dolayısıyla inananlar olarak Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yalnızca fiziksel bir kaynak veya ekonomik bir nesne olarak tabiatı görmüyor Kur'an-ı Kerim. Yüce Allah'ın sürekli olarak tecelli ettiği bir alandır. Doğa, tabiat. Çünkü Cenab-ı Allah her an tecelli ediyor. Her yıl, her gün ayrı bir güneş doğuyor. Her mevsim ayrı bir güneş doğuyor. Yani biz sanıyoruz ki doğan güneş her gün aynıdır. Öyle değildir. Esen rüzgar her gün aynı olduğunu düşünürüz. Öyle değildir. Her gün esen rüzgar farklı bir şeyle geliyor. Mineralle geliyor. Birisi efendim ağacın çiçek açması için bunu sağlayacak bir rüzgardır. Diğeri meyve tutacak. Diğer gelen rüzgar o meyvenin olgunlaşmasını sağlayacak. Yani her gün yağan yağmur da aynı değildir. Her mevsimde, her dönemde. Çünkü Cenab-ı Hak özel yaratıyor. Özel tecellilerle bu nimetler geliyor. Şimdi Rahman suresinin Kulle yevmin huve fî şe'nin diye bir ayet-i celilesi vardır. Cenab-ı Hak her an iş başındadır. Tecellileriyle, yaratmalarıyla, donatmalarıyla her an tecelli ediyor dünyaya. Yani evrene, varlığa, dünyaya bir değişim dönüşüm sürecinden geçirerek tecelli ediyor. Padişahın biri vezirine sormuş. Padişahım bu nedir? Yani her gün Allah bir durumdadır, bir şeyindedir. Bir şeyler yapıyor tabiri caizse. Nedir bu, Allah ne yapıyor diye soruyor padişahın. Zihin dünyasını meşgul etmiştir bu ayet. Vezir de böyle bir an düşünüyor, cevap veremiyor. Müsaade istiyor padişahtan. Diyor ki müsaade edin, ben bu gece gideyim düşüneyim. Onun cevabını bulurum, yarın size arz ederim. Eve gidiyor, düşünüyor, taşınıyor, bir türlü bir şey bulamıyor. Ve biraz dertleniyor. Yani yarın padişaha söz verdim, huzuruna çıkacağım. Bu ayetin Allah'ın tecellileri yaptığı işler nedir? An be an, her an bir iştedir. Nedir o işler? Biraz dertleniyor, mahcup oluyor. Ne söyleyeceğim, ne anlatacağım yani? Koskoca vezirim, bilmezsem bilmiyorum demekle de işin içinden çıkamıyorsun. Evet. Vezirin bir hizmetçisi vardır. Yanlış değilsem zenci bir hizmetçisi vardır. Bakıyor vezir dertlidir. Hayrola vezirim diyor. Vezir diyor durumundan ibaret. Vezirim diyor sen beni padişahın huzuruna çıkar. Ben anlatayım padişaha. Müsaade olursa. Vezir de kabul ediyor. Ertesi gün padişahın huzuruna çıkıyorlar. Vezir diyor ki bu benim hizmetimi gören birisidir. Bu anlatmak istiyor. Ve hizmetkar padişaha anlatıyor. Cenab-ı Allah'ın her an tecelli ettiği şeyler, işte fakiri zengin yapıyor. Zengini fakir yapıyor. Hastayı şifaya kavuşturuyor. Sağlam olan kişiyi hasta ediyor. Geceyi gündüze çeviriyor. Gündüzü geceye çeviriyor. Buna benzer şeyler söylüyor. Padişah çok beğeniyor, çok etkileniyor. Ve vezire diyor ki, üstündeki cübbeyi çıkar, tabi vezirlik cübbesi, o cübbeyi çıkar bu hizmetkara giydir diyor. Yani onu vezir yapıyor. Evet. Ve o cübbeyi giydikten sonra, vezir olduktan sonra da o yeni vezir, zenci hizmetkar diyor ki padişahım, beni bir hizmetçilik, hizmetçi konumundan vezirlik konumuna da çıkaran Cenab-ı Allah'tır. Bu da onun tecellilerinden birisidir. Yani dolayısıyla biz doğayı fiziksel olarak, tabiatı fiziksel olarak bir kaynak veyahut da bir ekonomik nesne olarak görmememiz gerekiyor. Yüce Allah'ın sürekli olarak tecelli ettiği, dolayısıyla doğa üzerinden de biz Allah'la bir temas içerisindeyiz. O doğadaki değişimi, o rengarenk yansımaları, bahardaki yeşillik, yaz dönemindeki doğanın olgunluğu ve sonbaharda işte ki o sararması, o cümbüş renklerden Allah'ı görmemiz lazım. Onlar Allah'ın birer boyasıdır. Dolayısıyla doğayı işte bir ekonomik nesne olarak veya fiziksel bir kaynak olarak görmememiz lazım. Emanet, hilafet, sorumluluk ve şükür gerektiren nimetler, güzellikler olduğunu hatırımızdan çıkarmamamız gerekiyor.
1: Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli hocam, bir araya gidelim. Aradan önce İstanbul'da bahçeli evlerde emlakçılık yapan Bekir Deniz Zülfikar kardeşimiz bize selam göndermiş. Onun da selamını alıyoruz. Aleykümselam. Allah kendisine razı olsun. Kendisini seviyoruz. Başka hocalarımızdan da hocam mesajlar var. O mesajları da okuyup araya gitmek istiyorum. Selamun aleyküm. Ben Ömer Çeken. Sayın Müftümüz İsa Demir Kaynak hocamıza ve Uday hocama selamlarımı iletiyorum. Gerçekten toplumun ihtiyacı olan bir konuyu ele alıyorsunuz. Bu feyizli program için Allah sizden razı olsun inşallah demiş selametle. Allah razı olsun hocam. Biz de size buradan selam gönderiyoruz. Kıymetli hocam bir sorumuz var. Soruyu aradan sonra alalım inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, yeryüzü bize miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan emanet almış olduk. Bugün kullandığımız her damla su, gölgesinde dinlendiğimiz her ağaç ve soluduğumuz her nefes Allah'ın bize verdiği nimetlerdir. Nimetlerin kıymetini bilmek ise onu korumakla mümkündür elbette. Kısa bir aranın ardından Peygamber Efendimizin çevreye bakışını ve Müslümanın tabiata karşı sorumluluklarını konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Bizimle birlikte kalın.

0: Radyo Doğa Bayezid WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007
2: Kıymetli dinleyenler, tekrar birlikteyiz. Bugün İsa Demir Kaynak ilçe müftümüz hocamız ile birlikteyiz. İnsanın tabiata karşı sorumluluğu hakkında hocamızdan bilgileniyoruz. Hocamızın ilminden faydalanıyoruz. Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda çevreye karşı son derece hassas bir örneklik görüyoruz. O gereksiz yere su israf etmemiş, akan bir nehir kenarında bile bize ölçülü olmayı tavsiye etmiştir. Ağaç dikmeyi sadaka olarak görmüş, hayvanlara eziyet edilmesini yasaklamış, canlılara merhameti imanın bir gereği olarak bize bunları öğretmiştir. Demek ki çevreyi korumak sadece belediyelerin ya da kurumların görevi değildir. Evimizin önünü temiz tutmaktan, suyu israf etmemeye, bir fidan dikmekten, sokaktaki bir canlıya merhamet göstermeye kadar her davranışımız kulluğumuzun bir parçasıdır. Çünkü Allah'ın yarattığı her varlığa saygı duymak, yaratana duyulan saygının da bir göstergesidir. Evet kıymetli dinleyenler, programımıza devam ediyoruz. Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Hocamın sorulardan isterseniz başlayalım ve ilçe müftümüzün şube müdürü Murat Polat hocamıza da buradan selam gönderiyoruz. Kıymetli hocam merhabalar, hayırlı cumalar. Allah'ın güzel isimleriyle dua edildiğinde dualar daha kabul görüyormuş, doğru mu? Yani ihtiyacı olan neyse ona göre Allah'ın ismini zikretmek gerekiyormuş. Hatice Hanım böyle bir soru sormuş kıymetli hocam.
3: Tabii Cenab-ı Hakk'ın bize öğretilerinden birisidir. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُهُ بِهَا Duayla ilgili ayet-i celileler vardır. Değil mi? Siz Allah'ı çağırırsanız size icabet edilecektir, duyulacaktır, talebiniz alınacaktır ve duanız kabul olunacaktır. Bununla ilgili çok açık ayet-i celile vardır. Peki biz Allah'ı çağırınca nasıl çağıracağız? İşte velillahil esmaul husna, Cenab-ı Hakk'ın en güzel isimleri vardır. Çok güzel isimleri vardır. Allah'a isim veya sıfatları vardır. Fed'uhu biha. Allah'ı neyle çağıracağız? Allah'ın o isimleriyle çağıracağız, o sıfatlarıyla çağıracağız. Ey Rahman Rahim olan Allah'ım. Ey Alim olan Allah'ım. Ey Gaffar olan Allah'ım. Tabii biraz da Cenab-ı Hakk'ın her bir sıfatının, her bir isminin farklı bir tecellisi vardır. Yani istediğimiz şeye göre ismini tercih etmemiz, ikisinin arasında, isteğimizle Allah'ın ilgili ismi arasında da bir bağ olması gerekiyor. Allah'ın rahmetini istiyorsak Ya Rahman Ya Rahim diyeceğiz. Hayır kapıların açılmasını istiyorsak Ya Fettah diyeceğiz. Ya Fettah, ey Fettah, ey hayır kapılarını açan Allah'ım, bana da şu hayır kapılarını aç diye. Mağfiret istiyorsak Ya Gaffar diyeceğiz. Sevgi istiyorsak, Cenab-ı Hakk'ın kalbimize sevgi yerleştirmesini istiyorsak Allah'ı Ya Vedud ismini, yani Allah'tan istediğimizle Allah'ın o isminin taşıdığı mana ve tecelli edeceği eylem arasında bir münasebet olması tercih edilir yani. Ama bu illa da olacak bir şey değildir. Bu olmasa da Allah'tan mağfiret istediğimizde Fettah ismiyle de Allah'a dua edebiliriz. Ama Allah'tan istediğimiz şeyi isterken o tecelligahı olan sıfatını veya ismini ön plana çıkararak, o istediğimiz şeyle bağlantılı olarak Allah'ın o istediğimiz şeyle alakalı olan tecelli sıfatını, ismini gündeme getirerek, onu dile getirerek o ismin taşıdığı mana sıfatına sığınarak istediğimizde tabii ki çok farklı bir anlam oluyor. Hem bizim o duadaki samimiyetimiz, yönelişimizde bir manevi güçlü bir atmosfer oluşturacaktır. Hem de bu dualımızın kabulü olması için Allah'ın yanında bir makbuliyet kazanmasının güçlü olduğunu düşünmekteyim yani.
2: Eyvallah hocam, Allah razı olsun kıymetli hocam. Hocam çevreyi korumak hocam dini bir sorumluluk olarak nasıl değerlendirilebilir?
3: Yani şöyle, çevre, belki bu çevre konusu dinle alakalı belki son zamanlarda daha fazla gündeme gelen bir konudur. Aslında biz bunlara dikkat çekerken efendim suyumuz azaldı, memleket kurak oldu, tarım bitti, çiftçilik bitti, rızıklar azaldı, gıdalar azaldı. Bundan dolayı biz işte bu ayetleri okuyoruz, milleti buraya davet ediyoruz, böyle bir şey yoktur. Bununla bir alakası yoktur.
2: Evet.
3: Doğa bir inanç meselesidir. Yani suyun, toprağın, havanın, güneşin, bu elementlerin, bu nimetlerin efendim azaldığı zaman israf etmeyin, bol olunca istediğiniz gibi tüketin, böyle bir şey yok. Bu Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleri indiği zaman yeryüzünde böyle bir sıkıntı yok zaten.
2: Evet.
3: Cenab-ı Hak dikkatlerimizi doğuya, batıya, denize, evrene, rızka, denizdeki balığa, denizin altındaki o mücevherlere, madenlere, o yeryüzü gökyüzündeki zenginliğe davet ettiği zaman bunların çoğu keşfedilmemiş bile yani. Yeryüzünün madenleri keşfedilmemiştir. O zaman sadece yeryüzünde insanoğlunun gözleriyle görebileceği efendim meyvesi, bitkisi vesairesi. Kur'an Mekke'de indiği zaman bahsettiği şey, denizden bahsediyor. Mekke'nin o bölgede çok fazla deniz de yok. Su da yok, dağlardan oluşan. Çok fazla tarım da yok, arazi de yok, rızık da yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitaptır. Ve doğayı korumak, himaye etmek, doğaya bir emanet bilinciyle, kendimizi de yeryüzünün bir halifesi, sorumlusu, iradesi, etkisi, yetkisi olan bu nimetlere karşı bir şükran borcu olduğu bir sorumluluk içerisinde bunları tüketmemiz, harcamamız, kullanmamız, bir nimet olarak görmemiz, bir ganimet efendim haydan gelmiş huya gitsin düşüncesiyle değil, bir ganimet değil, Allah'ın sorumluluk gerektiren, şükür gerektiren bir nimeti olarak görmemizi emreden ayetler indiği zaman yeryüzünde su sıkıntısı yoktur. Bugünkü yaşadığımız sıkıntıların hiçbiri yoktur. Dolayısıyla suların azalmasıyla veyahut da tarımın, çiftçiliğin bilmem şeylerin, verimin azalmasıyla biz bunları gündeme taşımıyoruz. Tabiat olayı bir inanç meselesidir. Nimet olayıdır yani. Dolayısıyla bizim yani Kur'an-ı Kerim'in ne kadar inançla ilgili ayeti varsa bu kadar doğayla ilgili inanç ayetler vardır. Çünkü zaten Allah bizi inanca davet ederken doğadan Allah'ı hatırlamamız gerekiyor. Yani ekosisteme bakarak, evrene bakarak, evrenin sahip olduğu zenginlere bakarak o zenginliği yaratan, donatan, gönderen Allah'ı hatırlamamızı istiyor. Yeryüzünün, gökyüzünün yegane sahibi Allah olduğu, bunları bizim için gönderdiği, bizim için yarattığına dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla sizler bir emanetisiniz. Hazinenin sahibi Allah'tır. Bu hazine emanettir. Siz de bu hazinenin bir emanetçisisiniz, bekçisisiniz. Bu hazineyi dağıtmak, kullanmak, ihtiyacı kadar israfa girmeden ölçülü bir şekilde bunu sürdürme sorumluluğunu, bu anlamda halifelik yükünü de Cenab-ı Allah bu yetkiyi bize vermiştir. Yani dolayısıyla mesela Kur'an'ın ayetleri çok dikkatimizi çekiyor. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ Yeryüzünde aslında sınırsız bir özgürlük bırakmış bize ama kurallı bir özgürlük. Yani yeryüzünün istediğiniz yerinde yaşayın diyor. Doğusundan, batısında, ovasında, dağında, kırında, denizinde, her yerinde yaşayın. Her yerinin nimetlerinden yararlanın ama israf etmeyin. Ama hoyratça kullanmayın. Ama gelecek nesillerin payı da orada var şeklinde. وَلِلَّهِ الْمَغْرِبُ وَالْمَشْرِقُ Doğu da batı da Allah'ındır, Allah'a aittir. فَاَيْنَ تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ mesela. Nereye giderseniz gidin orada Allah'ın yüzünü, Allah'ın tecellilerini, Allah'ın sanatını, Allah'ın nimetini göreceksiniz. Nereye giderseniz gidin, ister bir İslam diyarına, ister bir küfür diyarına, canlının bulunduğu her yerde, dünya gezegeninde, evrende, nereye giderseniz, yönünüzü, yüzünüzü nereye çevirirseniz orada Allah'ı göreceksiniz. Allah'ın tecellilerini, Allah'ın lütfunu, ihsanını, sanatını, Allah'ın yeryüzündeki o kurmuş olduğu ekosistemin eşsiz benzersiz olan nizam ve intizamı göreceksiniz. İnnallâhe vâsi'un alîm. Cenab-ı Hak yani hazineleriyle, nimetleriyle çok geniştir ve her şeyden haberdardır. Mesela yine başka bir Rahman suresinde Rabbul meşrikayni ve Rabbul mağribeyn. İki doğunun, iki batının, yani doğu, batı, güney, kuzey, bütün evrenin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Yani dolayısıyla şunu unutmamamız gerekir. Doğa meselesi bir inanç meselesidir. Tabiat bir inanç meselesidir. Hani Hazreti Peygamber diyor ki, işte iman eden selam yaysın. Allah'a ve kıyamet gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Nasıl misafirine ikramda bulunmak, sevmek, saymak, değer vermek bir inanç meselesi ise, doğayı korumak da, doğayı temiz tutmak da, doğayı israf etmemek de, sadece ihtiyacımız kadar olanı kullanmak da bir inanç meselesidir. Çünkü yani biz bugün, bu insan onuruna da çok yakışan bir şey değildir. Temiz bir hava solumak için, esen güzel bir rüzgarı hissetmek için, rengarenk bir ortam içerisinde dostlarımızla muhabbet etmek için bir piknik alanını, bir mesire alanını, bir bahçeyi tercih ediyoruz. Gittiğimizde tertemizdir ama döndüğümüzde biz orayı kirli bıraktığımız zaman, gerçekten eğer o çevrenin dili olursa çok ağır şeyler bize kullanacaktır. Ama bu orada kalmıyor. Çünkü biz inanç, yani bunun hesabı sorulacak bize. Tertemiz sana sunulan bir mekanı, bir ortamı kirli bırakarak nasıl gidersin, nasıl ayrılırsın? Bütün çöplerini orada bırakarak nasıl ayrılırsın? Bunun hesabı sorulacaktır. Tertemiz olan bir yeri niye kirlettin? Yani böyle bir şeye bir hakkımız var mı? Çünkü orası sadece bir kişi, bir kişinin alanı değildir. Bütün kamu ilgilenen bir alandır. Faraza bir kişinin yeri bile olsa böyle bir şey yapma yetkimiz yok. Yani bir insan kendi evini dahi kirli bırakma yetkisine sahip değildir. Kendi evini de temiz tutmak zorundasın. Orada başkası gelmese bile. İnancımız bunu gerektiriyor. Yani çünkü temizlik dediğimiz şey, yani Hazreti Peygamber temizlik imandandır. Bir başka hadis-i şerifinde temizlik imanın yarısıdır demesi basit bir olay değil ki. Yani imanın yarısıdır dediği başka bir şey yok. Yani dolayısıyla doğadaki temizlik, kalp temizliği, fiziksel temizlik, gönül temizliği, bütün bunlar çok çok önemlidir. Dolayısıyla bu insan ekosistemin her bir parçası Allah'ın zatıyla ilişkili olduğunu fark etmesi gerekiyor. Yani bu içinde bulunduğumuz o ekosistemin her bir parçası Allah'ın zatıyla ilişkisi vardır. Allah'ın iradesiyle gerçekleşiyor ve Allah'ın bir nimetidir. Allah'ın tecellisiyle meydana geliyor. Biz bunu fark edersek, bu ufka sahip olursak, yani çok güzel tertemiz bir doğayı gördüğümüzde,

ile ilişkili olduğunu fark ettiğimizde o zaman bizim doğaya yaklaşımımız saygı ve sorumluluk şeklinde şekillenecektir. Böyle bir inanca sahip olacağız. Doğa ile olan temasımız saygı ve sorumluluk bilinciyle gerçekleşecektir. Dolayısıyla doğa, tabiat ibadettir ve yükümlülüktür. Yani doğaya karşı olan sorumluluğumuz, doğaya karşı olan saygımız, doğaya hakkını vermemiz, doğayı temiz tutmamız, doğada israf yapmamamız, sadece ihtiyacımız kadar kullanmamız, bu doğanın gelecek nesillerin de doğada haklarının olduğunu düşünerek israfa gitmeden, dünyanın genel ekosistemini bozmadan yaklaşmamız bir ibadettir, bir yükümlülüktür, bir sorumluluktur. Çünkü niye? Hani dersiniz ki ya hocam delilin ne? Açıkça Kur'an-ı Kerim huve enşe'ekum minel ardi ve esta'marakum. Ayet-i Celilesi. Biz bir halifeyiz. Sorumluluk bizde, yetki bizde. Görevimiz ne? Misyonumuz ne? Kur'an-ı Kerim'e imar etmek. Yeryüzünü imar etmek. Huve enşe'ekum minel ardi. O sizi topraktan yarattı. Dolayısıyla toprak annemizdir. Biz topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Yani olayın böyle bir boyutu da var. Dolayısıyla topraktan yaratılmışız. Vesta'merakum. Sizlere imar etme yetkisini de Cenab-ı Allah vermiştir. Bizim öyle bir görevimiz vardır. Yeryüzünün imarını insan yapacak. Düzeni, ahengini bozmayacak şekilde. Dolayısıyla şunu unutmamamız gerekiyor. Bütün varlık insanlığın hizmetindendir. Dolaylı veya direkt. Dolayısıyla doğa tabiatla ilgili hem hunharca değil, şefkat ve merhametle doğayla iletişim kurmamız lazım. Doğa Allah'ın nimetidir, sanatıdır. Zarafet içerisinde saygı ve sorumluluk bilinciyle doğayla iletişim kurmamız gerekir. İsraftan uzak, iktisat içerisinde, ölçülülük içerisinde doğayla, doğadan yararlanmamız gerekir. Ve gelecek nesilleri düşünerek, yani sonraki nesillere sağlıklı bir miras bırakmakla mükellef olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Her hak sahibin hakkını vermemiz gerekiyor. Hayvanların, bitkilerin, mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuduğumuzda Hazreti Peygamber'in doğayla farklı bir telepati kurduğunu görüyoruz. Yani karşılıklı bir sevgi, fizik ötesi bir boyut olduğunu görüyoruz Hazreti Peygamber'in hayatında. Mesela diyor ki Uhud dağı bizi sever, biz de Uhud'u severiz. Evet. Yani bu böyle basit, öylesine söylenmiş bir söz değildir. Kimse durup durup böyle ben efendim Ağrı Dağı'nı seviyorum, Ağrı Dağı beni seviyor. Bu çok metafizik bir bağ olduğunu gösteriyor. Yine bir defasında Uhud Dağı'nın üzerindeyken bir deprem, bir sarsıntı oluyor. Hazreti Peygamber dağla bir iletişim kuruyor. Ya Uhud ne oluyor sana, hayrola sakin ol diyor. Üzerinde bir peygamber, iki şehit vardır diyor. Yani dolayısıyla Hazreti Peygamber'in doğayla olan şeyi metafizik ötesi bir boyut kazandığını görmekteyiz. Dolayısıyla mesela Hazreti Peygamber Medine'deyken, Mekke'deyken belli başlı bugün tebiat koruma kanunları vardır. Bir koruma alanını almıştır belli bölgeleri. Hatta mesela Mekke'yi fethe gittiği zaman bir hayvancağızın yavruların olduğunu görüyor. Onlar rahatsız olmasın diye ordunun güzergahını, yürüyüş güzergahını değiştiriyor. Yani bu kadar doğaya, varlığa, evrene, hayvana, canlıya bu kadar önem veriyor. Çünkü emanet inancı vardır, sorumluluk, halifelik bilinci vardır. Dolayısıyla bizlerin bugün çok çok ihtiyacı vardır. Bu mevzu inanç meselesidir. Çevre temizliği, çevreyi temiz tutma, kirletmeme, geri dönüşüme önem verme. Bu kadar bize hizmet eden, yani bu da bir vefa borcudur. Doğaya karşı bir borç. Mevlamıza yaratan, donatan, gönderen Rabbimize bir borçtur. Cenab-ı Hak bizim de doğayla böyle bir karşılıklı muhabbet beslememizi bu

0: ku bizlere ihsan eylesin. Böyle doğayla, dağla, ovayla onları gördüğümüzde bizi Rabbimizle buluştursun. Her akan su, her gördüğümüz deniz, her gördüğümüz manzara, izlediğimiz yağan kar, güneş, yağmur bizi Rabbimize ulaştıracak bir ufku hepimize nasip eylesin. Tüm dinleyicilerimizin cumasını tebrik eder. Hayırlı cumalar diliyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bir mesajımız daha var. Gökhan Önay kardeşimizden. Kendisi de benim öğrencim olur. Bize selam göndermiş.
0: Aleyküm selam.
1: Kıymetli hocam teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Aziz dinleyenlerimiz, toprak bize sessizce hizmet ediyor. Hizmet etmeye devam ediyor. Ağaçlar hiçbir karşılık beklemeden meyve veriyor. Nehirler susuzluğumuzu gideriyor. Gökyüzü üzerimize rahmet indiriyor. Bütün bunlar Allah'ın bize emanet ettiği nimetler oluyor. Bugün çevreyi korumak sadece doğayı sevmek değildir. Allah'ın emanetine sahip çıkmaktır. Bir ağacı korumak, bir suyu israf etmemek, bir canlıya merhamet göstermek bazen büyük bir ibadetin kapısını arayabiliyor. İşte bu sebeple geliniz tabiatla savaşan değil, tabiatla barış içinde yaşayan kullar olalım. Evlerimizde, sokaklarımızda, camilerimizde ve çocuklarımızın gönlünde çevre bilincini yeşertelim. Çünkü temiz çevre, temiz kalbin de bir yansımasıdır. Rabbimiz bizleri yeryüzünü imar eden, israftan kaçınan, bütün canlılara merhametle yaklaşan ve emanet bilinciyle yaşayan kullarından eylesin. Tabiatımıza bereket, ülkemize huzur, gönüllerimize çevreye karşı duyarlılık nasip eylesin. Bir sonraki Cuma'nın bereketi programında buluşuncaya kadar hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Ben Deniz Uday Dönder, hayırlı ve bereketli cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun.

Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. İslam güzel ahlak dinidir. Çünkü ahlak insanlığın temelidir. Ahlaki ilkeler de tevhid dini olan İslam'ın en belirgin özelliklerindendir. Çünkü İslam'ın ana gayesi, imanlı ve imanı gereği ahlaklı insanlardan oluşan sağlıklı bir toplum ve huzurlu bir dünya inşa etmektir. Güvenilir Muhammed, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden önce güzel ahlakıyla tanınır ve Mekke'de bu isimle bilinirdi. Bu sebeple şöyle demişti: "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." İslam dini hayatın her anında ve her alanında güzel ahlakın yaşanmasını ister. Çünkü Allah'a yakın olmanın ve onun rızasını kazanmanın yolu insanlarla iyi geçinmekten ve ahlaktan asla ödün vermemekten geçer. Öyle ki Hazreti Peygamber'in birçok hadisinde dile getirdiğine göre, her kim insanlara merhamet ederse Allah ona da merhamet eder. Her kim insanlara ikramda bulunursa Allah da ona bereket ihsan eder. Her kim zor durumdaki insanlara yardım ederse Allah ona da yardım eder. Ancak her kim insanlara eziyet eder, haklarını gasp eder, hatalarını ifşa eder, misafire, yolcuya, akrabaya karşı cimrilik ederse Allah tarafından aynı şekilde cezasını çeker. İslam'a göre Müslüman, adaleti, merhameti, cömertliği, güvenilirliği, çalışkanlığı, misafirperverliği, dayanışmayı ve yardımlaşmayı bünyesinde barındırır. Çünkü İslam'a göre insanı dünyada da, ahirette de mutlu edecek olan imanı, güzel ahlakı ve samimi bir ibadet hayatıdır. Namaz 5 vakit, ahlak her vakit farzdır.

0: Radyo Dubayazıt.
1: Erişilebilirlik herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim ulaşımdır, eğitimdir, iletişimdir, çalışmaktır, üretmektir, eşitliktir, sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim engelleri ortadan kaldırmaktır, engelleri yok etmektir. Yaşama erişim farkında olmaktır. Yaşama erişim herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Çok sıcak oldu.
3: Çok tatlıyım anne.
4: Alo anneciğim.
2: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
3: Nasıl değil mi?
4: Dur kızım, dur şimdi babaannemle konuşalım, dur bir dakika. Oğlan üzme değil mi seni?
2: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görelim.
4: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
2: Ne oldu? Ne oldu?
1: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.
5: Kendimi bildim bileli fazla kilolarım var. Ancak son zamanlarda daha sık susayıp acıkır oldum. İnanır mısınız, bir o kadar da halsizim. Eşim de kaygılanıyor tabii. Gözün dönüyor, çok iyi içiyorsun, hiç hareket etmiyorsun diyor. Gözün dönüyor demişken bulanık da görür oldum her yeri. Bir de çok sık tuvalete gidiyorum. Uykularım zehir oldu bu yüzden.
6: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, daha çok erişkinlerde görülen, fazla kilonun ve hareketsizliğin önemli rol oynadığı bir hastalıktır. Genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar ve yaşlanmayla sıklığı artar. Diyabette tanı konması gecikirse, kalp hastalıkları başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Siz de diyabet olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, vakit kaybetmeden bir hekime başvurun.
7: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
8: Bir saniye lütfen.
7: 14 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
9: Eda Hanım şifre 14 15 11.
10: Emniyet bölümünden arıyorum hesabı.
9: Şifresi 14 15 11.
11: Eda Hanım şifre 14 15 11.
7: Şifre 14 15. Bir teşekkür ederim Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
12: Bu mu?

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
2: Radyo Doğu Bayazıt.

Derdin varsa çekmesini bileceksin. Mutlu olduğun günlerde de sallamasını bileceksin. Ama sen sen ol, hiçbir zaman dostunu üzmeyeceksin. Hayatta sana bu dersi versin be. Her şey senin olsun.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

0: Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

0: 19 yaşındayım ve trosemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 dakikan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te Hayata Dair başlıyor.
3: Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, herkese merhaba. Cuma öğleden sonrasından hepinize selamlar. Efendim, burası 104.4 Radyo Doğu Beyazıt. Mikrofon başında ben Helin. Haftayı yine birlikte kapatıyoruz. Öncelikle hepinizin cuması hayırlı olsun. Gönlünüzden geçen güzel şeyler hayırlısıyla karşınıza çıksın. İçinizi sıkan ne varsa birazcık da olsa hafiflesin. Bugün size güzel bir haber, güzel bir karşılaşma ya da küçücük de olsa yüzünüzü güldüren bir şey getirsin. Evet, hemen önüme çıkan haberlerden bahsedeceğim, sonra dinleyicilerime döneceğim efendim. Bu arada Lamia bugün erken yazmış, gözümden kaçmadı değil. Evet, Türkiye'nin nüfusu 86.320.602 kişi olarak açıklanmış. Nüfusumuzun arttığını söyleyebiliriz. Ama miktar olarak, artış hızı olarak değil. Evet, okullarda yeni kurallar geldi efendim. 20 tane yasak var. Bunlardan birkaçını paylaşacağım sizlerle. Çünkü biliyorsunuz yakında okulda açılacak. Çok az kaldı. Deneme sınavları yasaklanmış. Cep telefonu kullanımı yasakmış. Zaten yasaktı ama. Kaynak kitap önerilmesi yasak. Randevusuz veli ziyaretleri yasak.

parası alınması kesinlikle yasak. Sınıf annesi uygulaması yasak, serbest kıyafet uygulaması yasak, sınıf seçimi ya da öğretmen seçimi yasak. Öğretmenlerin önlüksüz görev yapması yasak ama tabii bu çok tepki aldı efendim. Bakalım ilerleyen zamanlarda bir açıklama yapılacak mı? İlkokullarda yazılı sınav ya da karne uygulaması da artık yok. WhatsApp üzerinde ödev verilmesi de yasak oldu. Mazeretsiz açık listeye geçiş de yasaklandı artık. Ve sağlık çalışanlarına da müjde var efendim. Hastanelere 24 saat kreş ve anaokulu gelecekmiş. Şu anlık 7 hastanede düzenleniyor. Tabii ilerleyen etaplarda hastanenin genişletilmesi de düşünülüyor. Ve altın olanlara da buradan duyuralım müjdemizi. Gram altınımız 7 bini aştı. Şu anda. Gram altını olanlar için. Evet, hemen bakalım cuma günleri haftanın son iş gününde kimler bizlere eşlik ediyor. Ramazan Bey görüyorum. Hoş geldiniz Selin Hanım. Hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalarımız olsun. Sizler de hoş geldiniz. Lamia Hanım hoş geldin abla demiş. Hoş buldum. Esçun Mardin'e diye de söylemiş. Müthiş. Erken yazmayı sevmedim abla, ben senin sesini duyup yazmaya alıştım demiş. Bu arada Ayşe Hanım da mesajdan sonra şarkısının gelmesine alışmıştı. İrem Hanım hoş geldiniz, ismini vermek istemeyen dinleyicimi görüyorum, hoş gelmiş. Derya Hanım'ı da görüyorum, hoş gelmiş ama hemen üzüntülü haberi vereyim. Ne yazık ki istediğiniz parçayı bulamadım. Hemen parça değişikliğine giderseniz Derya Hanım, listeye almak isterim açıkçası. Leyla Hanım'ı görüyorum, Hatice Hanım'ı görüyorum, Aleyna Hanım'ı görüyorum, Aslı'yı görüyorum efendim, Mahdiye Hanım'a görüyorum, İran'a selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Demet Hanım aramızda, Murat Bey aramızda mı çok emin olamadım ama hoş gelmiş. Evin Hanım gelmiş, Gülseren Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Beritan Hanım da aramızda, birkaç gün yoktu, interneti yokmuş efendim, tekrardan hoş gelmiş. Tabii ki canımın içi Şevin Hanım'ı da görüyorum, hoş gelmiş. Kübra Hanım aramızda, Bodrum'un güzel havasından Dilan Hanım aramızda. Hoş gelmiş. Bu arada Dilan Hanım, hala Bodrum'da elektrikle ilgili problemleriniz var mı? Merak ediyorum. Dicle Hanım'ı görüyorum, Samet Karaboğa'yı görüyorum, hoş gelmişler. Sayime Hanım aramızda efendim, hoş gelmiş, sefa getirmiş. Ferhat Bey'i görüyorum, Azat Aykut'u görüyorum. Sizi severek dinliyoruz demiş, güzel de bir tane fotoğraf atmış Ahmet Sarı gene. Hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler diyelim o zaman Ahmet Sarı gene. Cahide Hanım'ı görüyorum, Serhat Zatsan aramızda, hoş gelmiş. Evet, bir de diğer sosyal medya platformumuza hemen bir bakalım. Instagram hesabımızda iki gözümüzün çiçeği Yaren Hanım aramızda, hoş gelmiş. Hoş geldin Helincim, nasılsın diyor sizlerin mesajlarını görünce. Çok daha iyi oluyorum, ben iyiyim, umarım siz de iyisinizdir. Mustafa Şahin aramızda, hoş gelmiş. Evet, muhtemel arka plandaki şarkıyı hatırlayanlar hatırladı. İsimlere tek bir film geliyor. Onu da biliyorsunuz zaten. Evet, bugün biraz daha günlük, biraz daha eğlenceli bir yerden sohbet açalım istiyorum. Hepimizin vardır. Bir insan davranışı, bir durum, bir alışkanlık. Görünce ya da yaşayınca içimizden, işte buna hiç tahammül edemiyorum dediğiniz bir şey. O yüzden bugünün sorusu şu. Sizin en gıcık olduğunuz şey nedir?
Bir insanın davranışı olabilir, günlük hayatta yaşadığınız bir durum olabilir, hatta küçücük bir alışkanlık bile olabilir. İlk ben başlayayım, sonrası sizden gelsin efendim. Yalan söyleyen insanlara gerçekten çok gıcık oluyorum. Hele de bir yalan söylediğini anladığım halde karşımdaki insanın hiç bozuntuya vermeden devam etmesi var ya, o olay beni gerçekten gıcık ediyor. Bakalım bugün kim neye gıcık oluyormuş? Helin Hanım, benim de buna hiç tahammülüm yok dediğiniz mesajları görmek istiyorum. Evet, bir de bugün cuma olduğu için biliyorsunuz listemiz biraz daha ağır ilerliyor. Yani ağır şarkılarımız da gelecek. Ama ben değil, dinleyicilerimiz seçiyor. Haberiniz olsun. 104.4 Radyo'da Obezita, Hayata Dair ilk şarkısıyla başlıyor.

Evet, sorumuzu sorduk, mesajlarınızı bekliyoruz. Tabii bir yandan da isteklerinizi almaya devam edelim. Merhaba abla demiş İrem Hanım. Doğu Beyazıt T-Tipi cezaevinde olan kardeşi İslam Uzunay'a için Barış Kahraman'dan Kalbim Sana Geçti parçasını istemiş. Bulduk, ekledik, gönderiyoruz. Bizlere ve tüm kader mahkumlarına armağan etmek istediğini de belirtmiş. Ramazan Bey de Uğurcan'dan Yumurtanın Kulbu Yok şarkısını istiyorum. Eğer yoksa da bir bakacağım. İkinci alternatifini de sunmuş efendim. Hangisi varsa ona ekleyelim. Bizlere ve tüm bizi dinleyen herkese gelsin. Allah'a emanet olun demiş sizler de. Evet, sorumuzu sorduk ve mesajlarımız geldi efendim. Bunlardan birisi de Ramazan Bey. Helin Hanım demiş, benim en gıcık olduğum şey arkadaş, akraba fark etmez, yüz yüze konuştuğumda gözü hep telefonda, eli telefonla uğraşan da sanki kendimi havaya konuşuyormuş gibi görüyorum. Buna çok gıcık oluyorum demiş. Ramazan Bey, gerçekten öyle. Yani bir ortamda oturuyorsunuz, bir şey anlatıyorsunuz, iki dakika dinlemek gibi bir şey yok artık. Kalktı onlar. Varsa öyle yüz yüze oturup saatlerce konuştuğunuz kişiler, sakın onları bırakmayın. Çünkü artık gerçekten kimse kimseyi dinlemiyor. İkimizi. Lamiye demiş ki, en gıcık olduğum şey sadakatsizlik, saygısızlık, bir de küfür eden insandan çok çabuk soğurum ben demiş. Parçanızı bu arada buldum, ekledim, gönderiyorum Lamiye Hanım. Çarşamba günü radyoda tam aktif olamadığı için bugün tüm gün online olacakmış. Tamamdır. Lamiye Hanım bu arada online mesela aktif olamayacağı zaman da sürekli yazar, hani der, haberiniz olsun ben bugün meşgulüm diye. Yani bizi böyle habersiz bırakmaz. Gece ağlıyorum, ne bulsam içiyorum, kafam bir milyon geziyorum. Evet, Erkan Batur bizlere ulaştı efendim. Ulaştı ve hangi parçayı istedi? Seyfi Doğanay'dan Sebebim Sensin parçasını istemiş. Abi Okan Batur, Volkan Erdoğdu, Muratcan Abbasoğlu için istemiş. Ve bizlere de armağan etmiş. Armağanı için teşekkür ediyoruz Erkan Batur'a. İçiyorum, kafam bir dünya. Başka alalım hemen. Aleyna Hanım'dan gelmiş. Helin Hanım, benim en gıcık olduğum şey yavaş insanlar demiş. Yavaş yürüyen, yavaş konuşan, yavaş iş yapan çok sinir bozucu gerçekten demiş. Bir de hani gerçekten yavaş yürüyen derken, kaldırımda yürürken böyle önünüze beklerler ya, böyle kaplumbağa adımlarıyla atarlar. O da gerçekten sinir bozucu. Derya Hanım'dan geldi efendim. Nankörlük, yalan, haksızlık, ne kadar sinir olsam da Allah'a havale ediyorum ama perişan hallerini de görüyorum elbette demiş. Kimse yaşattığını yaşamadan göçmez bu dünyadan diyelim bizler de. Canınız sağ olsun, siz seçin o zaman demiş. Tamamdır, güzel bir parça Derya Hanım'a göndereceğim. İrem Hanım, evet, mesajınızı okudum. Şimdi de parçanızı gönderiyorum, haberiniz olsun. Evet, mesajlarımız gelmeye devam ediyor ama ben bir parça göndereyim sizlere. Güzelce dinleyelim, bir arada vermiş olalım.

0: Evet, devam ediyoruz ama ne yazık ki Ramazan Bey'in parçasını bulamadık efendim. İki parça önermişti, iki parçayı da bulamadığımız için ekleyemedik. Artık Ramazan Bey'den üçüncü parçayı bekliyoruz.
1: Her gece...
0: Mustafa Şahin demiş ki, hayırlı cumalar Helin abla, kolay gelsin demiş. Sizlere de kolay gelsin, hayırlı cumalar. Mustafa Şahin'e de İbrahim Tatlıses'ten Mavişim şarkısı gelecek, ona armağan edelim.

0: Her gece.
1: Merhabalar Helin Hanım. Bugünün güzelliği, huzuru ve bereketi gönlünüze dolsun. Size ve tüm dinleyenlere hayırlı cumalar diliyorum. Yıldız Tilbe'den Buz Kırağı Küçüğün parçalarını eşim Adem İliç için yayınlar mısınız? Bu şarkı benden ona, kalbimden eşime gelsin demiş. Ve bir mesaj daha atmış. Duvarların ötesinde sen bir duvarın ardındasın. Ben gecelerin içinde ikimizin arasına demir değil takvimler girdi. Her sabah seni düşünerek açıyorum gözlerimi. Her gece adını sayıklıyorum yastığımın altında. Kimse bilmiyor ben seni beklemekten değil, seni hala aynı yerden sevmekten yorulmuyorum. Bir gün o kapı açılacak, sen dışarı çıkacaksın. Ben sana sarıldığımda ne kadar zaman geçtiğini değil, kaç gece seni içimde taşıdığımı anlatacağım. Çünkü bazı aşklar yan yana yaşanmaz demiş, bazıları özlemin içinde büyür. Sen içeride gün sayarken ben dışarıda sana kavuşacağımız günü biriktiriyorum demiş. Mavişim mavile. İşte Adem İliç için böyle bir şey söylemek istemiş. Şimdi sesim bana net gelmiyor ama bir ayarlamayı yapacağım kendimce. Bir bakalım başarabilecek miyim? Yüreğim seninle yeğlendim. Mavişim mavile. Umarım patlama olmaz. Patlama olursa da artık sizler söylersiniz efendim. Ben bas tutmuşum Evet Cahide Hanım hoş geldin canım. Hayırlı bereketli cumalar demiş. Sıradaki tüm güzel parçalar eşime, iki kızıma, bana, yengem Aslı ve eşine, küçük Aslı'ya, Aleyna'ya ve sana gelsin demiş. Şimdiden teşekkür etmiş. Rica ediyoruz efendim. Güzel parçalar Cahide Hanım'la olsun. Helincim demiş benim en gıcık olduğum insan tipi yanımda can ciğer, arkamı döndüğüm gibi mezarımı kazan, yapmacık insanlardan nefret ederim demiş. Demek ki bitmiyor efendim, bitmiyor. Gıcık aldığımız şeyler, gıcık aldığımız insanlar varmış. Mavi kız Merhaba Helin Hanım, Halit Bilginç'ten Özledim Seni parçasını, Canımın Canı, Hakan Polat için istiyorum. Ayrıca Muratcan Abbasoğlu'na, size ve dinleyenlerinize de, Karagün ailesine de ve de Polat ailesine de gelsin teşekkür ederim demiş. Rica ederiz efendim, bizler de teşekkür ediyoruz armağanınız için. Var mı başka gıcık olduğunuz? Şevin Hanım'dan geldi. Bu hayatta en gıcık olduğum şey insanın yüzüne gülüp arkasına konuşan insanlar var ya demiş. Gıcık oluyorum. Eskiden duymamazlıktan gelirdim. Artık öyle değilim. Duyduğumu direkt yüzüne söylüyorum. Sen bu lafı söyledin mi diye. Bence en doğru tepki Şevin Hanım'dan geldi. Acaba bizler de soruyor muyuz? Yerine göre tabii. İsmini vermek istemeyen dinleyicim demiş ki benim en nefret ettiğim şey değer verdiğimiz insanların kendini bir şey sanıp verdiğimiz değeri suistimal etmesinden nefret ediyorum, gıcık oluyorum demiş. Aslında burada her türlü insan tipine de değinmiş olduk bence. Merhaba Hatice ben demiş benim sevmediğim durum kendi yarattığı kaosun mağduriyetine oynayan insanlara tahammülüm yok demiş. Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçek şarkısına kendime armağan ediyorum demiş Hatice Hanım. Tabii ki dün aslında Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçek ile ilgili çok enteresan bir olay yaşadık. Aradan sonra gelip anlatayım onu da. İstanbul Ankara arası hızlı trendeyim umarım çekmeyen yere mesajım ve şarkım denk gelmez demiş. Vallahi eğer şanslıysanız denk gelmez ama şanslısanız bilemeyeceğim. Hemen bir araya gitmemiz gerekiyor efendim. Mavişim, mavilendim. Leyla Hanım neredesiniz? Hayırlı cumalar diliyorum Helin Hanım nasılsınız iyi misiniz diye sormuş teşekkür ediyorum. Kendisi de zaten yayını bekliyormuş. Hayırlı yayınlar demiş Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde A9 koğuşundaki Ali kardeşine selam göndermek istediğini ve beni ara diye mesaj bırakmak istediğini görüyorum efendim. A9 koğuşuna ve kardeşine İbrahim Tatlıses'ten Mavişim şarkısını armağan etmek istemiş teşekkür etmiş. Benim de söz verip tutmayanlardan ve saat verip de o saatte gelmeyenlerden çok sinir oluyorum demiş. kır çiçek. Galiba bunu ben de yapıyorum. Yani genelde arkadaşlarımla buluşacağım saatten birazcık geç gidiyor olabilirim. Ama benim suçum yok. Gerçekten o an bir şey oluyor. Yani arkadaşlarınızla buluşacağınız an çıktığınızda bir türlü o saate ben denk getiremiyorum. Yani Leyla Hanım'ın gıcık kaptığı bir şey aslında ben de günlük hayatımda yapıyorum. İbrahim Tatlıses, Mavişim, ara veriyoruz.

Evet Hatice Hanım demiş ki şanslıyım sanırım demiş. Bence de iki şarkı sonra umarım bağlantınız kesilmez. Rahatça parçayı dinlersiniz. Bu arada Ahmet Kaya'dan Çiğdem Şey olayını anlatacaktım. Belki dinleyenler dinledi efendim. Dün bir program gerçekleştirdik. Doğu Beyazıt Gazetesi'nin sevilen ismi ve sayılan ismi Nedir Çelik'in kızı Denge Çelik ile ilgili bir programımız oldu. Ara verirken böyle 5 dakikalık bir arada bir parçayı çaldık. Sonra ben dedim ki hani ikinci parçayı da çalmamız gerekiyor. Şöyle bir aşağı baktığımda Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçeği parçasını gördüm. Ben de çok sevdiğim bir parça olduğu için dedim ki ondan sonra hemen o gelsin dedim. Ama olayı hiç bilmiyorum. Öylesine bir hani atmak istedim sıradaki parça diye. Sonra arada Denge Çelik dedi ki ya dedi benim babam rahmetli babam Allah rahmet eylesin bu arada mekanı cennet olsun. Dedi ki rahmetli babam hep radyoyu açtığında bana bir parça armağan etmek isterdi. O parçanın adı da Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçeği. Dediği anda radyoda Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçeği parçası açıldı. Ve gerçekten tüylerim öyle diken diken oldu. Hala o olayın etkisinde bile olabilirim. Ya böyle çok enteresan bir olaydı. Hani bunu yaşayınca biraz daha tabii farklı oluyor. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim. Gerçekten Nedir Çelik Doğu Beyazıt'ta sayılan sevilen isimlerden birisiydi. Evet Ramazan Bey değiştirmiş. O zaman Mahmut Tuncer'den Ay Gördüm şarkısı olsun demiş. Ay Gördüm Allah şarkısı olsun demiş. Olsun.

İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz hayırlı cumalar demiş, nasılsın, iyisindir umarım diye sormuş. Kendisi de umarım iyidir. Kapalı cezaevine bir tanesi Muratcan Abbasoğlu'na sebebi yer parçasını blok 3'ten göndermek istemiş. Hasret ne kadar ağır olursa olsun umudumuz senden hiç vazgeçmeyecek. Çünkü bazı kavuşmalar gecikir ama yarım kalmaz, elbet kavuşacağız bir tanem demiş. Ve sorumuza da cevap vermiş. Bu arada radyosunu yeni açanlar belki aramızdadır. O yüzden söyleyeyim. Sorumuz, bu hayatta en gıcık aldığınız insan tipi olur, durum olur, şey olur. Yani fark etmez. Şu hayatta şundan çok gıcık alıyorum dediğiniz ne varsa Radyo Doğu Beyazıt hesabına gönderin. Paylaşalım bizler de 104.4 frekansından. Kuaförde bile sizi dinliyorum Helin abla, bağımlılık demiş. Süpersiniz. Bu arada gerçekten fotoğrafa atmış, sırasını beklerken bile bizleri dinlemeye devam ediyor. İşte böyle de bizim güzel dinleyicilerimiz var gerçekten. Ben bu hayatta çoğu şeyden gıcık alıyorum ya. İkizler Burcu problemi demiş. Var mı aramızda İkizler Burcu? Leyla Hanım da demiş ki ama sizi seviyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Gerçekten duygular karşılıklı. Sana bir söz vermiştim hemen o sözler yaydım. Merhaba, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar demiş efendim. Hayırlı cumalarımız olsun. Helin Hanım nasılsınız, iyisiniz umarım diye sormuş. Demet Hanım teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Doğu Beyazıt Radyosu var demiş. İyi ki sizler de varsınız. Mahkum kardeşlerimize biraz da olsa umut oluyorsunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum demiş. Ben de teşekkür ediyorum efendim. Geri dönüşleriniz için sağ olun. Kardeşi Tito, kendisi ve mahkum arkadaşları için Sinan Aktaş, Umut Dişçi, Onur Çamlıca, Umut Andiç, Mehmet Soğlin, Mehmet Çeveroğlu ve Enes Şemsettin için Asil Haskaya'dan herhangi bir parça istemiş. Ayrıca bize ve değerli Doğu Beyazıt Radyo çalışanlarına da gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Ay gördüm Allah, hemen tümillah. Merhaba, hayırlı günler. Nasılsınız? İyisinizdir umarım demiş Gülseren Hanım. Teşekkür ediyorum. Kuzeni Salih Andiş, arkadaşları Ömer İlkmin, Çağdaş Konyar, Bayraman, Harun Koç için Ferman Akdeniz'den Bir Bile Bilsen parçasını istemiş. Harun Koç, bir bakalım, bize mektup göndermiş. Umarım en kısa zamanda elimizde olur da paylaşırız. Çünkü ben hala İrem Hanım'ın mektubunu almadım. Bir bakalım, radyo ilgili bir durum varmış. Onun için arkadaşlar zaten sizlere mesaj iletmişler. Öldürmezler, severler. Sıkıntı yok o zaman. Yiyemezler, dana bulgur döverler. Bu arada Harun Koç'a bol bol selamlarımızı gönderelim efendim. Teşekkür ettiğimizi de buradan iletelim. Bizleri dinliyorsa listemizdeki tüm parçalarda Harun Koç'a armağan olsun efendim. Gülseren Hanım, size de teşekkür ediyoruz. Gülseren Hanım. Olmazsa affeyle. Evet, araya gitmemiz gerekiyor efendim. Mahmut Tuncer'den Ay Gördüm Allah parçasını dinleyeceğiz. Sonra Seyfi Doğanay'dan Sebebi Sensin parçası. Ondan sonra da burada mesajlarla ve isteklerle devam diyeceğiz.

0: Evet, mesajlarla devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 14.38. İki gözümüzün çiçeği de çok iyiymiş, yani ben de iyiyim diye cevap vermiş. O zaman sıradaki güzel parçamızı da armağan etmiş olalım. Burada Necla ablamız geldi. Ben Necla ablama hoş geldin diye söyledim mi hiç hatırlamıyorum ama kendisi hoş gelmiş efendim. Bana da hoş gelmişsin demiş. Hayırlı günlerin olsun, hayırlı cumaların olsun demiş. O güzel sesiyle yine bana dualar ettiğini söylemiş. Gülpembe mi dua ediyorum demiş. Hayırlı cumalarımız olsun demiş. Kur'an okuyacağım o yüzden çok fazla duramıyorum demiş. Allah kabul etsin. Ama demiş ki gençlerimize de dua ediyorum, sana da dua ediyorum, birbirimize dua edelim demiş. Diyor ki bu yalan dünyada kimsenin hakkı mülkü yoktur. O yüzden birbirimize sahip çıkalım. Herkesin gideceği tek bir yer var, bir karış toprak. Ona göre birbirimize dua edelim, birbirimizi kırmayalım, birbirimizi sevelim. Allah'a emanet ol demiş, Allah yolunu bahtını açık etsin demiş.
1: Senin yüzüme bile bakmadım. Gülen aya sordum seni küstü yüzünü.
0: Necla ablamız büyük ihtimal şu an Kur'an okuyor. Ama ben yine de sıradaki parçamı armağan etmek istiyorum efendim. Aleyna Hanım gerçekten haklısınız, hemen mesajınızı bir bakalım o zaman. Merhabalar demiş, merhaba, hayırlı cumalar öncelikle. Nasılsınız, umarım iyisinizdir demiş. Halit Bilginç'ten Özledim Seni adlı parçayı istemiş, zaten parçayı almıştık.
1: Vallahi.
0: Canı babacığı Hakan Polat için istiyor, çalarsanız çok sevinirim demiş. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.

0: Hasan Cin aramızda efendim, merhaba demiş. Hayırlı cumalar, sıradaki parça bana da gelsin demiş. Tabii ki efendim, armağanımız olsun. Kendimi yaralar, sabah olsun gelme eğer kendimi yaralar. Serhat Bey'i de dinleyelim, sonra gerçekten tüylerimi ürperten o esere geçiş yapacağız.
1: Merhaba Helin Hanım, kolay gelsin, hayırlı cumalar, cumanız bol bereketli olsun inşallah.
0: Sağ olun Serhat Bey.
1: Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim valla, ne olsun. Bugün zaten günlerden cuma, ben cuma günlerini çok seviyorum gerçekten. Güzel bir parça size ve dinleyicilere göndermek istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Hazal'dan Deremala Medara Zeytuna parçasını çalabilir misiniz? Size ve bütün dinleyicilere de gelsin. Dinleyicilere söyleyin ki mendilleri hazırlan, bir tane hareketli parçayı gönderiyorum.
0: Tamamdır.
1: Hareketli parçayı gönderiyorum, mendilleri hazırlasınlar.
0: Hazırlasınlar o zaman.
1: Siz yağlay başı kim olsun, onu siz artık karar verirsiniz.
0: Tamamdır, ben karar vereceğim ona.
1: Şimdiden çok teşekkürler. Bir de çarşamba günü elektriği kesilmişti akşam. Sizin bölgede de oldu mu?
0: Evet.
1: Mahalleler komple elektriksiz kalmıştı. Uzun sürdü kesintiler ama radyoda o yazılarla yayın yapıyordu.
0: Biz elektrik kesmez efendim, bizler devam ederiz tabii. Bu arada çarşamba günü evet saat 23.00'da gitti ve tabii sabah tekrar elektrikler geldi. Önceden de mesaj atılmıştı herkese diye biliyorum. Ama bölgesel bayağı kişinin elektriğe gitmişti. O zaman böyle camdan baktıysanız eğer şehir tamamen karanlığın altındaydı. Böyle biraz zombi severler var mı aramızda bilmiyorum ama zombi filmi izleyenler varsa eğer o sahne tanıdık gelmiş olabilir.
2: Olsun gelme.
0: Bana onu çağrıştırdı, bilemedim artık. Ama o zaman bile farklı bir manzarası vardı. Parçayı Ramazan Bey'e de armağan etmek istiyormuş. Az önce istediği parçayı istiyormuş. Şimdi servis şoförlerine de tabii şimdi serviste olduğu için tekrardan sesli mesaj atamıyormuş. Nezir Çelik'e de Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyelim. Gerçekten dün dinledim. Kızına da Allah sabırlar versin demiş. Amin. Burada Serhat Bey, biz sizin formatınıza alıştık. Şimdi bize bir de böyle bir fotoğraf atarsanız parça için çok daha güzel olur.
2: Kızı yüzüne yüzüm sürmedim. Gülen aya sordum seni, küstü yüzünü sakladı yıldıza da.
0: Evet, mesajlarımız gelmeye devam ediyor, o yüzden
2: aya sordum seni.
0: Paylaşmayı devam edelim. Helin Hanım merhaba, nasılsınız diye sormuş. Evin Hanım teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, ben Evin demiş. A1 koğuşundaki eşi Karslı Mustafa için Murat Göğebakan'dan Vurgun'un parçasını istiyorum.
2: Akşam olur.
0: Ey ömrümün güzel baharı demiş. Seninle çiçek açtı. Bu sevda yaz eyledin Boran'ı karı. Seninle tutundum yepyeni hayata. Mustafa'm ömrün uzun güzel olsun inşallah. Seni çok ama çok seviyorum. Karşı Mustafa'm seni seven evinin demiş eşi için.
2: Derdime derd eklenir. Bıçak sapladım sineme eski diyarlarım.
0: Evet, Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçeği parçasını gönderiyorum efendim. Derya Hanım'a da armağan etmek istiyorum. Umarım beğenir parçayı.
2: Sabah olsun gelme, gel kendimi yarala.
0: Onun ardından Yavuz Oruç'un isteği gelecek efendim. Bilal Tanrıkulu, Okan Batur, Hanifi Tanrıverdi, Alparslan Günde için Mazlum'dan Sürgüne Saldım parçasını istemiş. Onun ardından da Mazlum'dan Sürgüne Saldım parçasını gönderiyorum efendim. İki parçayla aradayız.

0: Evet, Hayata Dair programı kaldığı yerden devam ediyor efendim. Umarım Hatice Hanım şebekesi çekmiştir ve bizi güzelce ne dinlemiştir diye düşünüyorum. Bir bakalım Mahdiye Hanım, bu arada parçanızı bulamadım. Yani öyle bir parça yok. Acaba adını mı yanlış yazdınız? Bir kontrol ederseniz yardımcı olmak isterim tabii. İyi günler, hayırlı cumalar, iyi yayınlar dilemiş. İran'a selamlar tekrardan. İran'dan katılıyormuş Mahdiye Hanım. Bir şarkı rica edecekmiş ama şarkısının ismini bir değiştirmesini isteyelim. A15 koğuşundaki amcası Seyit ve Muhammed Kor ve Havar Irak ve Lütfi için istediğini de söylemiş. Merhaba Helin abla, hayırlı cumalar demiş. Birkaç gündür yoktum, internetim çekmiyordu. Ben Beritan Yüce demiş. Amcalarım için Berat Yüce, Erhan Yüce, Samet Yüce için bir parça istiyorum. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım anne parçasını istemiş ve seni seviyorum Helin abla demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Parçanızı ekledim, gelecektir. Evet, sorduk dinleyicilerimize, en gıcık olduğunuz şey nedir ya da en gıcık olduğunuz insan nedir diye sorduk ve Bodrum'dan Hatice Hanım cevap verdi. Cevap verdi ama ondan önce bir mesajına bakalım, sonra cevabına bakacağız. Selam, iyi yayınlar, hayırlı cumalar demiş. Allah'ım demiş, güzel kalbiyle insanların dualarına ortak olan Helin Hanım'ı da dualarından eksik etme demiş. Bu ne güzel bir duadır ya. Seni. Gönlüne huzur, ömrüne bereket, yoluna güzellikler ver. Her daim yüzünü güldür demiş. Ama böyle topluca bir amin alabilir miyiz? Hepimiz birden amin diyelim. Seni. Tüm bu güzellikleri tabii tüm dinleyicilerim için de ben istiyorum. Yarısı. Allah'ım demiş, canım bir tanem, değerlim, kıymetlimi sana emanet ettim. Onu koru, gönlüne sabır, kalbine güç ver. Aramızdaki bu hasreti hayırlı bir kavuşmayla sonlandır, dualarımızı kabul et demiş. Amin, amin, amin diye hepinizden de amin dediğinizi duyar gibiyim. Rojda'dan Trene Kurtelene parçasını istemiş. Bu güzel parçasını Doğu Beyazıt T tip A14 koğuşunda bulunan canı bir tanesi, değerlisi, kıymetlisi, biricik sevdiği Tuna İlhan'a ve bizlere armağan etmek istiyor. Bu parçayı bir kişi daha istemişti. Kimdi o? Elif Hanım'dı. Selamlar demiş. Ben iyiyim, umarım kendisi de iyidir. Bu arada hastaydı, rahatsızdı. Umarım kendisi çok daha iyi olmuştur. Bir durumunu da soralım. Cuma'nın bereketi hayrı üzerinizde olsun inşallah demiş. Rojda'dan Trene Kurtelene parçasını istemiş. Canının içi bir tanesi, ömrü, hayatı, nefesi Sergen'ine istiyormuş. Onu çok sevdiğini de söylemek istemiş. Kurban olduğum diye de mesajı bitirmiş. Şarkı içinde sağ ol canım, ben de bütün parçaları sana gönderiyorum demiş iki gözümün çiçeği. Teşekkür ediyorum Yaren Hanım. Evet, Bodrum'dan elektrik durumunu sormuştuk. Helin Hanım, son durum elektrik yok, sorun çok demiş. Bodrum bizi sınamaya devam ediyor demiş. Sizin anlayacağınız elektrikler daha bize küs. Elektrikler geliyor, seviniyoruz. Bu kadar sevinç size yeter der gibi. Yine gidiyor demiş. Bodrum'un artık rutini olmuş. Anladım, anladım. Ey gönlümün güzel öykü. Allah yardımcınız olsun diyelim o zaman Dilan Hanım. Bilsen nasıl. Birkaç şeyden gıcık oluyormuş. Bunlar şöyleymiş. Çayı soğutan elektrik kesintileri. Bodrum'da bu artık kişisel düşmanım demiş. Şimdi çay olunca çok başka oluyor biliyorsunuz. Çay olmazsa olmazınız. Yüreğimiz. 5 dakikaya geliyorum deyip 1 saat sonra gelenler demiş. Galiba bunu bana atmak istemiş. 05 dakika hani gezegende demiş. Yüreğim. Dedikoduyu yarım anlatıp neyse boş ver diyenler. Madem boş verecektin meraklandırmasaydın demiş. Sana bir şey söyleyeceğim ama kızma diye başlayan cümleler, daha başlamadan sinir oluyorum demiş. Tam uyuyacakken aklıma 10 yıl önce yaptığım bir hata gelmesi. Beynim hadi bunu da düşünelim demiş. Gerçekten var mı ya? Bu arada Bodrum'dan yazan Dilan Hanım, gerçekten saydığınız her şey galiba yaşadığımız şeyler. Birinin sana küstüm deyip nedenini söylememesi. Bilmece çözmeye gelmedik kardeşim demiş. Anladım, müthiş. Burada Dilan Hanım yazarken böyle hani emojilerini çok kullanan bir şekilde yazıyor mesajları. Böyle emojileri çok tatlı kullanıyor. O yüzden mesajın okunması daha güzel oluyor. Helin Hanım sesiniz gayet iyi geliyor demiş Hatice Hanım. Teşekkür ediyorum. Hatice İriç.
1: Dilim damağım ne kadar kurulsa kurulsun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambaları.
0: Evet, bir bakalım. Reşat Çelik bizlere ulaşmış. İsmail Aksakal, Adem Firaz, Emrah Özdemir, Tuna İlhan, Faruk Akbaş, Ali Akbaş, Sinan Akbaş, Şenol Bulut ve Turan Mengi için bir bakalım. Gökhan Donay'dan Vaylele parçasını istemiş.
1: İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun.
0: Evet, kelepçe takmayan özgürlüğün kıymetini bilemez diye de not bırakmak istemiş.
1: Ben beni öldürmeden...
0: Hemen bir Sayım Hanım'a dönmek istiyorum. Sonra da araya gitmemiz lazım. Şarkılar çok geride kaldı biliyorum ama mesajlarımız gerçekten çok fazla. Yetiştirmek adına birkaç mesajı üst üste okuma durumundayım. Hayırlı cumalar Helin Hanım, nasılsınız? Umarım iyisiniz diye sormuş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Oğlum kalbi Muratcan Abbasoğlu için Gaye Aksu'dan istediğiniz parçayı ne yazık ki ekleyemiyorum. Çünkü zaten Muratcan Abbasoğlu için bir parça aldık. Blok 3'ten sebebi yer parçası gelecek. Sayma Hanım'ımıza da armağan edelim. Ayrıca eşi ve çocuklarına da gelsin. İyi yayınlar dilerim. İyi ki varsınız. Çok seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Dediğim gibi karşılıklı duygular, ben de aynı şekilde dinleyicilerim çok seviyorum. Ve bir bakalım sesi atmış. Büyük ihtimal Esma'dan geldi.
2: Merhaba Helin ablacığım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Benim en çok gıcık olduğum şey arkadaşları Vahmet'le Rüzgar. Ve sıradaki parçayı en çok sevdiğim Muratcan Abbasoğlu için gelebilir mi? Merhaba Helin.
0: Tabii ki gelebilir. Bu arada en gıcık olduğu arkadaşların ismini buradan söylemesi yani müthiş bir şey oldu bence. Evet, bu arada hiç Esma'dan böyle bir mesaj beklemiyordum.
2: Helin ablacığım, bir de Ahmet'le Rüzgar'a gelebilir mi?
0: Esma müthişsin. Tamam, gelebilir tabii ki. Armağanımız olsun efendim. Halit Bilgiç'ten özledim seni ve tabii ki Blok 3'ten sebebi yer parçasıyla aramızı veriyoruz.

0: şarkı şimdi radyonda.
1: İstediğin şarkı radyonda.
2: Radyo Doğu Bayazıt.

Saatlerimiz 15.03 efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarımız gelmeye de devam ediyor tabii ki. Sonu 23 olan dinleyicimiz isminizi göremedik ama ve aleyküm selam diyelim. Mehmet Şanlı'dan yazıyorum seni şarkısını rica edebilir miyiz demiş. Tabii ki efendim listeme aldım. Gelecektir. Ama isminizi göremedim. Gülseren Hanım demiş ki çok teşekkür ederim Harun Koç sizi dinliyor demiş. O zaman bir kez daha selamlarımızı iletelim efendim. Sıradaki parçamızı da armağan edelim. Acaba Kübra Hanım aramızda mı merak ediyorum efendim. Kübra Hanım eğer buradaysa buradayım diye yazmasını rica edeceğim. Evet. Merhaba Hilin Hanım demiş Dicle Hanım merhabalar. Vural Fidan'a Gülden Mutlu'dan Yatsın Yanıma parçasını rica ediyorum demiş. Tamamdır. Bir sarhoşum ayamam anlayamam. Merhaba ben Samet Karabağ demiş. Ardoğu Bez Kapalı Cezaevinde bulunan Reşat Sevinç, Harun Çıtanak, Resul Daşdemir, Adem Kandemir, Ömer Kandemir, İslam Şahin, Musa Narboğa, Muhammed Koç, Fırat Ceylan, Yılmaz Budak abilerine selamlarını iletmiş. Elbet bir gün demiş. Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün parçasını istemiş.

Hatice Hanım demiş ki bir olay anlatacaktınız Şidem Çiçekili. İlgili kaçırdım sanırım, o kısmı rica etsem özet geçer misiniz demiş. Tabii ki özet geçeriz. Umarım şu an şebekeniz çekiyordur. Ama çekmezse sıkıntı yok, bir daha anlatırım. Evet, dediğim gibi dün bir program gerçekleştirmiştik. Rahmetli Nezir Çelik'in kızı Denge Çelik aramızdaydı. Program arasında iki tane şarkı vermem gerekiyordu. Birinci şarkı zaten belliydi. İkinci şarkı için şöyle listede daha önce gördüm. Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçeği parçasını ekledim. Ama olayı bilmeden, böyle hani benim de çok sevdiğim bir parça olduğu için bundan sonra gelsin diye öylesine eklemiştim. Sonra Denge Çelik arada dedi ki benim babam radyoyu dinlerken sürekli bana bir parça armağan ederdi. Ben de rica etsem program sonunda o parçayı ekler misiniz dedi. Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçeği dediği an radyodan Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçeği parçası çaldı. Yani o an gerçekten tüylerim diken diken oldu. Yani o anın atmosferi çok başka. Hani insan yaşıyor ya bazı böyle şeyleri, hani açıklanamayan, aslında çok böyle rastgele hani olmuş gitmiş gibi gözüküyor ama gerçekten maneviyatı çok farklıydı. Artık hani Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçeği denilince aklıma direkt o olay gelecek. Bir kez Allah rahmet eylesin diyelim.

sadakatsizde Gülcün abla anladın sen de bir şeyler demiş Lamia. Kaçmadı. Anladım tabii. Abla hiç oturmadık ama birbirimizi konuşmadan anladık demiş. Gerçekten öyle. Herhalde ikimiz tek anlıyoruz. Lamia'dan İbrahim Tarhan'a intizardan özlemedin mi parçasını istemiş. İbrahim'e ve tüm birbirini özlemiş. Mahkum ve yarenlere armağan ediyorum. Bugün evdeyim. Arasın. İstediği saatte arayabilir. Gönlümün sultanı. Seni çok seviyorum demiş. Ben de ikizlerim demiş. O zaman... İsmini vermek istemeyen dinleyicimizin yaşadığı şeyleri sizler de yaşıyorsunuz herhalde. Şansını denemek istemiş, intizardan özlemedim mi parçası zaten listeme eklenmişti. B12 koğuşundan İbrahim Tarhan'a Gökhan Önay'dan selam ve sevgiler. Aslan kardeşim çok az kaldı, biraz daha dişini sık, en kısa zamanda yanımızdasın inşallah demiş. Allah iyilik versin demiş, ben iyiyim, umarım kendisi de iyidir. Gökhan Bey'e teşekkür ediyoruz. Ve aleyküm selam Doğan Daşdemir, sizlere de kolay gelsin. Doğu Beyazıt tedbiri kapalı cezaevinde olan İbrahim Tarhan kardeşine bol bol selamlarını iletmiş. Yanar içim su... Ayşe Hanım demiş ki gerçekten de öyle abla, biz de ne yapacağız? Açacağız radyomuzu dinleyeceğiz ama bir şey göndermeyeceğiz demiş. Deli bozuk, çok anlamadım Ayşe Hanım, ben kaçırdım mı bilemedim ama ne söylediğiniz çok anlamadım. Evet, Aleyna, Halit Bilginç'ten Özledim Seni parçasını canının canı Hakan Polat için istemişti zaten ama İznisar'dan Özlemedim mi parçasını da Sena istemiş. Tamam, bu parçamız da gelecek. Bir de Rojda Hanım aramızda efendim, hoş gelmiş, hayırlı cumalar. Demiş ki Rojda Hanım, kışlık hazırlığı yapıyoruz, ben ve kayınvalidem birlikte çok yorulduk demiş. Güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. Kışlık hazırlığına şimdiden başladınız mı? Biz de dün konuşuyorduk ama demek ki vakti gelmiş. Bu arada Rojda Hanım, ben videoyu izledim de yani sanki bu yıl kışlık hazırlığı değil de 3 yıllık bir hazırlık hazırlamışsınız gibi duruyor. Atmaya. Bilemedim, sadece bu yıla özel bir kışlık durumu mu? Maşallah. Gözlerim. Gerçekten yorulmanızın hakkını vermişsiniz çünkü buradan bayağı böyle bereketli gözüküyor. O zaman Rojda'dan güzel bir parça sizler için göndereceğim ama Yıldız Silbe'den gelecek parçamızı da Rojda ve kayınvalidesine armağan edelim. Tabii Hatice Hanım istemişti bunu. Eşi için istemişti. O zaman bir dinleyelim efendim.

Evet, dinleyicimizin adı Güler'miş. Yoranlar. İstediği şarkı Zeynep Yeğen'i Filiz ablası ve arkadaşlarına göndermek istemiş. Şu an çalışıyorlarmış, hem çalışıp hem de bizleri dinliyorlarmış. Kolaylıklar dileyelim efendim. Gerçekten şu an çalışan ve helal ekmek peşinde dolaşan herkese kolay gelsin dileklerimizi iletelim efendim. İstediği parçayı da göndereceğiz. Hatice Hanım aramızda efendim. Şu an gerçekten kaç tane Hatice Hanım dinleyicimizi saydım hatırlamıyorum ama herhalde 4 tane oldu. Merhaba, kolay gelsin demiş. Helin Hanım, nasılsınız, iyisinizdir inşallah diye sormuş. Çok teşekkürlerimi iletiyorum efendim. Kendisini de çok sevdiğimi buradan iletmek istiyorum. Sizden Ayaz Erzel'den Este, bir bakalım hangi parçayı istemiş. Tamam, varsa seve seve ekleyeceğim efendim parçanızı. Leyla Hanım demiş ki Blok 3 şarkısını kim istediyse Allah ondan razı olsun demiş. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz istemişti. Herhalde parçasını çalana kadar o da kuaförden çıkmıştır diye düşünüyorum. Ferhat Akkurt demiş ki merhabalar, hayırlı cumalar dilerim demiş. Arda Obezit kapalı cezaevinde yatan Çekter Karatay Tuna İlhan için Hozan Dino'dan Yare parçasını istemiş ama ne yazık ki o parça bizde bulunmuyor efendim. Allah yar ve yardımcınız olsun, kalın sağlıcakla demiş. Ferhat Bey eğer dilerse Gökhan Donay'dan Vaylele parçasını da armağan edebiliriz. Çünkü listem şu an doldu ve gerçekten nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Helin Hanım merhaba, kolay gelsin. Ben Ahmet Sarıgene demiş. Doğu Beyazıt TTP kapalı cezaevinde bulunan Adem Firaz, İsmail Aksakal, Suat Yeşilkaya, Hikmet Saldız, Ali Abdülkahar, Özkan Gündüz, Ali Akbaş, Mehmet Ali Durmuş, Burhan Yaşar, Tuna İlhan dostlarına Uygar Doğanay'dan Ateş Ediyor parçasını armağan etmek istiyorum demiş. Helin Hanım merhaba, ben ismimi vermek istemiyorum demiş. Ahmet Sarıgene'ye buradan Mustafa Yıldız Doğan'dan Yer Gelsin parçasını armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Bakalım listemizde yer kaldıysa seve seve tabii ki eklemek isterim. Umarım yer kalmıştır. O şu an listeye bakıyorum, o kadar kabarık ki. Sensiz gece gündüz olmuyor. Hayalin aklımda. Merhaba, ben Hiranur demiş. Acaba Hiranur aramızda mı? Bir merak ettim açıkçası. Hiranur buradaysa buradayım diye yazsın lütfen. Merhaba, ben Hasan Akbaş demiş. Açık cezaevinde bulunan abisi Sinan Akbaş, kapalı cezaevinde bulunan abisi Ali Akbaş, Faruk Akbaş, Aykut Özdemir, İsmail Aksakal, Adem Kahraman, Özkan Yerel için Ali Yaşar'dan Rebona parçasını istemiş. Ama listemde olduğu için sıradaki parçamı armağan edeceğim efendim. Yine de bir bakacağım Hasan Bey. Merhaba Aylin Hanım, ben Murat Kubal demiş. Doğu Beyazıt TTIP kapalı cezaevinde A6 koğuşunda yaşayan Yasin Boran, Mehmet Aktaş, Azat Özer, Umut Öz, Akın Şasi ve A1 koğuşunda bulunan kuzenleri Yüce Kardeşleri Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler parçasını istemiş. Elbet bir gün siz de özgürlüğünüze kavuşacaksınız inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun demiş. Helin abla bekliyorum seni, halen severek dinliyorduk demiş. Cezaevinde çok zor şartlarda dinliyorduk. Cezaevinde yaşamayan bilmez gerçekten demiş Murat Bey. Murat Bey gerçekten görüşleri almıştık biz, bir ara duymuştuk. Hani cezaevinde dinlemek gerçekten çok zor radyoyu. Hani şu an evlerde çok rahat bir şekilde dinlenebilirken cezaevinde dinleyen dinleyicilerimiz çok zor şartlar altında dinlemeye çalışıyorlarmış. O yüzden bizi dinleyen dinleyicilerimize selamlarımızı da iletmek isteriz tabii ki. Amin demeyi de unutmamış bu arada. Rica ediyoruz Dicle Hanım. Tamam, adınızı söylemeyeceğim. Bu arada az önce gerçekten unuttum, boşluğuma geldi, kusura bakmayın. Ha, değeri suistimal etmesinden nefret ediyorum, gıcık oluyorum demişti dinleyicimiz. Ha, tamam şimdi anladım. Ya tamam, şimdi olayı anladım ben. Onun devamını getirmek istemiş. Yani kimseye değer vermeyin, açın radyo dinleyin, şarkı göndermeyin demiş dinleyicimiz. Artık bence anlayan anladı. Yüreğim kara ateşte yanıyor.
Evet, İzmir'den Yağmur Hanım aramız efendim. İzmir'e selamlar. Ağrı Doğu Beyazıt Açık Cezaevi 3. Koğuşunda bulunan Muhammed Turan'a kucak dolusu selamlarını ve sevgilerini iletmek istemiş efendim. Bugün yine sen düştün aklıma. Özlemek bazen sessizce beklemektir. Bil ki dualarımda hep yerim var. Güneş bir gün hepimiz için doğacak demiş. Grup Roj'dan istediğiniz parçayı yüksek ihtimal alamayacağım ama şimdi ben bir listeme bakayım. Ona göre haber vereyim sizlere. Bizler bir araya gidelim efendim. Bu arada Harun Singil bizlere ulaşmış. Abisi Erkan Batur, Okan Batur, Adem İliç, Azat Özel ve tüm kader mahkumları için Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın parçasında istediğini söylemiş. Gökhan Doğanay'dan Vayli ile parçası ve Ferman Akdeniz'den Bir Bile Bilsen parçasını dinliyoruz.

0: Evet, son yarım saatimiz kaldı efendim ve tabii yaklaşık 20 mesajımız var. Hemen paylaşmak istiyorum mesajlar yetişsin diye. Lamia Hanım bu arada abla buradayım demiş, overthink diyordum. Cuma çok yoğun diye susmayı tercih ettim demiş. Şu şekilde dinlemedeyim abla deyip ekran fotosu atmış bana. Yani 3-4 bir yandan bizi dinliyor, bir yandan mesajlara bakıyor, bir yandan da tabii düşünüyor fotoğraflarında galerisinde kalan eski anılarla düşünüyormuş. Ama bence bunların hepsini tetikleyen şey bu kadar ağır parçaların gelmesi. Cuma günü biliyorsunuz nedense çok fazla arabesk şarkı çok istiyorlar dinleyicilerimiz. O yüzden biraz listemiz ağır gidiyor. Canım Şevin Hanım'ın mesajına bir bakalım. Ben iyiyim, kendisinde her daim iyi olmasını istiyorum. Hayırlı cumalar demiş. Abim Harun Yaşar için Rojda'dan istediğiniz parçayı ekledik. Abiler kardeşlerinin sığınağıymış, ağıymış, korunağıymış. Gönül alanıymış, gönül yapanıymış. İhtiyaç duyduğunda kapı çalanıymış. İyi ki varsın çınar ağacım demiş. Semra Hanım aramızda efendim. Nedense Semra Hanım yazınca aklıma direkt rüyalar geliyor. Neden bilemiyorum. Belki de rüyaları doğru çıktığı içindir. Merhaba demiş, nasılsınız, iyisiniz inşallah demiş. Canımın canı Adem için Hira Ezerdüş'ten bir parça çalabilir misiniz? Onu çok özledik, çok seviyoruz. Allah'a emanet olsun demiş. Çalmayı gerçekten çok isterdim ama Adem İliç için zaten Yıldız Silbe'den bir parça aldık ama Semra Hanım sizler için ve Adem İliç için Ayaz Arzen'den güzel bir parça gelecek, onu armağan edelim. Sevdiklerim var, sözüm var. Hasan Akbaş, bu arada ne yazık ki listemize alamadık isteğinizi. Azat Aykut'ta Doğu Beyazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda B11 koğuşunda bulunan Harun Çıtanak, Reşat Sevinç, Muhammed Koç, Şenol Bulut, Ömer Kandemir, Fırat Ceylan, Musa ve Şirin Narboğa kardeşlerine, dostlarına Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçasını istemiş. Beritan Yüce de aynı isteği de bulunmuştu zaten, almıştık. Ne üstümde tel örgüler, ne etrafımda tuval, ne kolumda kelepçe. Merhaba Elin Hanım, ben Ferhat Sökmen demiş, kolay gelsin demiş, hayırlı cumalar demiş. Can kardeşi Berat Yüce ve abi Serhan Yüce için Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısını armağan etmek istemiş. Tam da üzerine denk geldi. Serhat Zatsan, bu arada sizden bir fotoğraf bekliyoruz efendim. Şarkının fotoğrafını bana atarsanız müthiş olur. En azından eklemem daha kolay olur. Abisi Muratcan Abbas olduğu için bir parça istemiş ama zaten bir parça aldık. Sıradaki parçayı armağan edelim. Fırat Bey şimdi bize soru işareti atıyor. Acaba neden atıyor? Bir bize açıklık getirebilir mi Fırat Bey? Neden acaba soru işareti atıyorsunuz? Çözemedik biz. Siz bizi aydınlatırsanız çok güzel olur. Mahzun Kırmızı Gül'den Mübsela parçasını rica ederim o zaman demiş. Eğer yoksa Ebru Gündeş'ten Sen Allah'ın Bir Lütfusun parçası olsun demiş. Sözüm var onlar. Bakalım Mahdiye Hanım o zaman. Mahdiye Hanım'ın mesajını zaten okumuştuk ama tabii parçasını değiştirmesini istemiştik. Yeni gördüm mesajını. Babamı yar özledim. Sözüm var onlar. Rojda Hanım neler demiş bir bakalım. Vallahi demiş, kendimize yapıyoruz genellikle ama çok dağıtıyoruz demiş. Sizin payınızı da göndereceğiz inşallah demiş. Rojda Hanım zahmet etmeseydiniz çok teşekkür ederim. Gerçekten gerek yok. Sağ olun, var olun. Öyle çok fazla görünce ben dedim herhalde bir 3-5 yıla hazırlığını yapmıştır. Ama bir yandan da tabii dağıtıyorlarmış, Allah kabul etsin. Gerçekten böyle alışkanlıkların olması bence çok güzel bir şey. Yusuf Baydemir aramızda mı? Hemen bir soralım, araya da gitmem gerekiyor. Yusuf Baydemir buradaysa buradayım diye kendisi yazsın lütfen.
1: Seçmek istersin ama buna şansın olmaz.
0: Bir bakalım Hilin Hanım bu mesajımı okuyabilir misiniz demiş. İşte biz... Cezaevindeki Yasin Boran'a, Mehmet Aktaş'a ve Umut Öze'ye iletebilir misiniz?
1: Avluda volta atarken bıraktığım hayallerim sönmemiş bir...
0: Fotoğraflarımızı çoğaltın, gönderme şansınız varsa gönderin ve...

0: cezaevindeki Yasin Boran'la birlikte verdiğimiz siparişleri yaptır demiş.
1: Allah vatanlar için döneceğim bir gün, döneceğim bir gün, döneceğim.
0: Bu arada Murat Kuban, ne yazık ki istediğiniz parçayı ekleyemedik ama şöyle bir bakalım. Ekleyemedik ama Adana Layhan'dan Döneceğim Bir Gün parçası geliyor. Hazır gelmişken de armağan edelim. Sizin de tabii izniniz varsa. Çünkü listem gerçekten çok doldu. O yüzden kabul ederseniz çok seviniriz. Evet, Hatice Hanım demiş ki gerçekten Hilin Hanım, ben de sizi çok seviyorum. Sesiniz huzur verici. İyi ki varsınız demiş. O zaman bu alkışlar Hatice Hanım. Teşekkür ediyorum efendim. Parçanızı bu arada buldum, gelecektir. Dilan Hanım, Tunam seni çok seviyorum demiş. Alev de abisi Cumali Güven için sıradaki parçaları istemiş. Onu çok sevdiğini söylemiş. Hediyesi için de çok teşekkür etmiş. O zaman iki parça ara.

0: Evet, bu arada sıradaki parçamız Güler Hanım tarafından istendi efendim. İstediği şarkı Zeynep yeğenine, Filiz ablasına, arkadaşlarına göndermek istemiş. Bence de demiş Lamia Hanım, öyle şarkılar açılıyor ki damardan demiş. Daha gelecek efendim, Müslüm Gürses'ten güzel bir parça gelecek daha. Daha damardan parçalarımız gelecek. Ama buna şans. Semra Hanım da demiş ki teşekkür ederim Helin Hanım. Evet, rüyalarımı bazen anlatmaya korkuyorum demiş.
1: Biz buna kader diyoruz. Buralarda rüzgar soğuk eser. Avluda volta atarken bıraktığım hayallerim sönmemiş bir volkan gibi.
0: Gerçekten öyle, bazı dinleyicilerimin eminim rüyası çok fazla gerçekleştiği için anlatmaya korkuyor. Hatta diyorlar ya, kötü rüya gördüyseniz kimseye anlatmayın diye.
1: Döneceğim bir gün, döneceğim bir gün.
0: Murat Kubal teşekkür ediyoruz. Siz nasıl uygun görüyorsanız öyle olsun, sıkıntı yok demiş. Gerçekten listem o kadar doldu ki.
1: Ama bir gün, döneceğim, döneceğim bir gün.
0: Teşekkür ediyoruz efendim anlayışınız için.

son mesajlarımızı alalım. Serhat Bey de bize fotoğraf göndermedi. O yüzden parçasını da bilemedim. Azrail gelse de benim... Elif Hanım, evet, mesajınızı okumuştuk. Şarjı bittiği için dinleyememiş. Bu arada nasıl olduğunuzu da sormuştuk efendim. Geçen hastaneye gitmişsiniz. Geçmiş olsun tekrardan. Adem Bayar aramızda efendim. Hoş gelmiş. Hiç düşmedi, sıradaki parçamızı Adem Bey'e de armağan edelim. Lamia, senin parçan daha var ya. Benim gelecek ama biraz geç gelecek. Aklımda sen varken önümde gül. 19'a kadar kaç tane şarkı aldım sen tahmin et. Ama gelecek Lamia. Altı koğuşunda bulunan Aslan abim Azat Özer'e bolca selam olsun. Aslan abim, seni çok seviyorum. Hakkın ödenmez demiş Murat Kubal. İçeride bana çok iyiliklerin oldu. Allah senden razı olsun. Ve Aslan kardeşlerim Yasin Buran, Mehmet Aktaş, Umut Öz, Akın Şası, Sami Yusuf Aydın, Sami Yusuf Aydın, Berat Bayhan, Ercan Kaya, Mustafa Tanrıkulu, Turan Kömürcü, Adem Öktem, Mehmet Kömürcü, Mustafa Gür, Mehmet Fatih Tuz ve tüm altı koğuşuna selam olsun demiş. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınız ödenmez. İnşallah siz de özgürlüğünüze sahip olursunuz. Can abilerim ve kardeşlerim demiş Murat Kubal. Ahmet Kahraman'dan Ahmet Perinçek, Ferdi Perinçek, Roşat Güner, Selçuk Okay için Mirperver'den bir parça istedi. Göndereceğiz ama ondan önce Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın. Hasretler.

Evet sevgili dinleyiciler, bir bakalım mesajlarımız kalmış mı? Evin Hanım parçanız gelecek bu arada. Lamia Hanım da tamam demiş ve Güler Hanım da şarkı için teşekkür demiş. Rica ediyoruz. Şarkı süper ya, vallahi demiş. O zaman bir güzel parça daha göndereyim sizlere. Zeynep Hanım'a ve Filiz Hanım'a da armağan edelim efendim. Sevmek eyleme döktüğüm bir şeydir, hayal ettiğim bir şey değil. Sıradaki parça Hatice Hanım'a gidiyor efendim. Ve Rojda Hanım, bir de kayınvalidesine de armağanımız olsun efendim.

Canım Şevin Hanım demiş ki bana da şarkı gelsin demiş. Mahsun Kırmızı Gül'den dinle parçasını onun için ayırmıştım ama tabii ki gelsin. Ben de istiyorum herkese şarkı armağan ediyorsunuz ama bana yok demiş. Şevin Hanım hiç olur mu? En güzel parçayı sizin için ayırmıştım aslında. Son parçamı tabii ki Şevin Hanım'a armağan etmek için saklamıştım. Lami Hanım da en güzel resimleri saklıyormuş ki parçası geldiği zaman baksın. Bu arada Ahmet Sarı gene aramızda mı hala? Parçası gelecek efendim bir burada mı diye merak ediyoruz efendim. Kendisi bizleri severek dinliyormuş. Acaba burada mı diye tekrardan bir sormamız gerekiyor kendilerine. İyi olmaya çalışıyormuş Elif Hanım ama rahatsızmış. Biliyorsunuz demiş buradaki hastanelerde pek imkan yok. O yüzden İzmir'e gitmem gerekiyor demiş. Çok geçmiş olsun efendim. Umarım en yakın zamanda Allah şifa verir. Rica ediyoruz. O zaman iki parça daha göndereceğim. Sonra veda için burada olacağım. Çünkü saatimizi geçiriyoruz aslında. Bayağı da programımızı sürdürdük ama. İki parça daha göndereceğim. Mirperver'den dinleyeceğiz. Sonra Rojda'dan dinleyeceğiz. Canım Şevin Hanım'ın isteği de gelmişti zaten. Buyurun dinleyelim.

Evet, veda vaktimiz geldi efendim. Elif Hanım amin canım teşekkür ederim demiş. Dediği gibi gerçekten burada çok imkan yok ama umarım İzmir'de çok daha hayırlı kapılar açılır ona. Ve çok daha iyi olur efendim. Dualarımız Elif Hanım'la. Evet canım Şevin Hanım parçanız geldi. Bu arada İran'a da göndereceğiz bu parçayı. Mahdiye Hanım istemişti. Ve listemizde hangi parçalar var hemen hızlıca bir göz atalım. Mahsun Kırmızıgül'den Dinle parçası, Murat Köybakan'dan Vurgun'un parçası gelecek efendim. Evin istemişti eşi için. İntizardan Özlemedin mi parçası gelecek. Lamia Hanım artık fotoğraflarına bakabilecek. Rojda'dan Trene Kurtelene artık bu programın bir, nasıl desem, simgeleşmiş şarkısı oldu. Tuna İlhan ve Dilan Hanım için gelecek. Bu şarkım sabah. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçası ve Gülden Mutlu'dan Yatsın Yanıma parçası gelecek efendim. Nasıl sevdiğimi. Tabii Elif Hanım da Rojda'daki parçayı istemişti. Ve geldik bugünkü hayata dair programımızın sonuna efendim. Bugün biraz günlük hayatın içinden çıktık. En gıcık olduğunuz şey nedir diye sorduk. Gelen cevaplara kimi zaman güldüm ben açıkçası. Kimi zaman da evet gerçekten insanın sinirini bozuyor dedim. Mesaj gönderen, yayına katılan ve bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizden Harun Koç'a da listemizdeki tüm parçaları armağan ediyorum ve tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi cuma gününü geride bırakırken tabii hepiniz için güzel şeyler de dileyip programı kapatmak istiyorum. Gönlünüzü yoran ne varsa biraz hafiflesin. Beklediğiniz haberler hayırlısıyla gelsin ve bulsun bir an önce sizi.

önümüzdeki günler size huzur, sağlık ve güzel insanlar getirsin. Nerede olursanız olun, umudunuz eksik olmasın. Bugün son sözü de müziğe bırakalım. Bazen insan anlatmaktan yorulur ve karşısındakinin yalnızca bir şey ister, dinle diye. Tabii Mahsun Kırmızıgül bunu daha farklı söylemiş. Efendim burası 104.4 Radyo Doğu Beyazıt. Mikrofon başında ben Helin. Pazartesi günü saat 14'te yineden aynı frekansla buluşana dek kendinize çok çok dikkat edin. Şimdi Mahsun Kırmızıgül'den dinle parçasıyla veda ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve şarkılarla da kalmayı unutmayın.

0: merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

0: konuşunuz. Radyo Doğu Bayazıt.
1: Aşk sonsuza kadar sürer mi?
2: Sürmez mi?
1: Sürsün olmaz mı?
2: Güzel olan her şey sürer mi?
1: Sürmez mi?
2: Sürmesin.
1: Sürsün demeyle sürer mi? Sürmez mi?
3: Bu konuşma böyle sürüp gider mi?

0: Radyo Dubayazıt.
1: Sensiye gel.

Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Radio Dobayazıt.
1: Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında, üzülme diyorlar bir de

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Önündeki çizgileri görüyor musun?
1: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
2: Olayı gördün mü?
3: İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
1: Hadi ya.
3: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
1: Oğlum emin misin, bak ezilmeyelim şimdi.
3: Yürü rahat ol. Yaşasın yayalar.
4: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
5: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
6: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
7: Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.

konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.

Yoksulluğun çiçekleri açmış bahçemizde. Evimizin ışıkları sönük, karanlıkta kalmışız. Ve gözlerimiz hep ardımızda. Yalın ayak çocukluğumuzda kalmış bütün umutlarımız. Kanatları kırık birer serçeyiz seninle aynı dalı paylaşan. Dalımız çürük, ağlıyoruz, ağacı yeşertmiyor gözyaşlarımız. Bir gün, bir gün iyileşirse kanatların, bırakıp gitme beni bu çürük dalda. Kanatlarım kırık, ardından nasıl gelirim? Ben senin göz kapaklarının ardında tutsak kalmışım. Sakın, sakın ha açma. Kurtulursam ölürüm. Kurtulursam ölürüm.

radyo Doğu Bayazıt. Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp üzümleri. Her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürpenen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık. Tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer şiir damlasıydık. Bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken
2: Erken teşhis,

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

0: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

yaprak çivi çakmış birinin. Sevdasından dönmeyip yanmış birinin yüreğisin. Unutma.

Yargısız infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da ölüm.

Su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız,

siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet edin.

Reklam kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.